0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Benim adım Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla, meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikte olacağız. Birlikteyiz, konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta hangi konumuzu misafirimizi Radyo Maranata stüdyolarına getirdin?
3: Bu hafta çok sevdiğim, çok değerli kardeşim İstanbul Dirisu Kilisesi'nde hizmet eden, orada önderlik yapan sevgili Alper bizimle. Hoş geldin Alper.
6: Hoş bulduk Daniel, hoş bulduk Sedat'cığım.
0: Evet, bu arada Alper'i tanıtmadan önce bir reklam yapalım. Radyo Maranata dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar, yolda dinliyorlar, evde dinliyorlar, internet radyosundan dinliyorlar. Bir reklam verelim, e-mail adreslerimizi verelim mi? Bir reklam patlatalım Daniel.
3: Evet, burada programlarımızı dinliyorlar tabii ki ama aynı zamanda bizlere soruları varsa e-mail üzerinden bize ulaşabilirler. E-mailimiz şöyle, hayat@radyomaranata.com. Ayrıca bizi tabii ki sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. YouTube üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sadece Radyo Maranata yazmanız yeterlidir.
0: Ya Daniel, ben senin gibi sakin konuşamıyorum. Bir daha şu adresi alabilir miyiz acaba? Ben Maranata'yı söylerken birazcık R'lerde problem yaşıyorum. Bir daha e-mail adresini verebilir miyiz dinleyicilerimize?
3: Evet, e-mail adresimiz hayat@radyomaranata.com.
0: Çok güzel söyledi. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Evet, bu hafta bir konu seçtik. Zor bir konu seçtik. Aslında bu konuyu bu hafta Daniel seçti. Ve soruları falan hazırlamaya çalıştık böyle programda. Daniel, bu hafta hangi konuyu seçtin ve misafirimize ne soracağız? Nasıl konularda tartışacağız, düşüneceğiz?
3: Evet, bugün güzel bir konumuz var. Birçok insanın düşündüğü, birçok insanın belki aklında olan bir soruyu soracağız öncelikli olarak, giriş olarak. Yaşamın amacı nedir diye. Biliyoruz ki biz bu dünyaya geliyoruz, bu dünyada doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Ama yani niye bu dünyaya geldik, niye varız, niye yaşıyoruz, niye bu dünyadayız? Bunu özellikle sormak istiyoruz. Sevgili Alper kardeşimizden.
0: O zaman aslında böyle bir giriş yapabilir miyim? Dinleyicilerimize daha iyi bu konuyu odaklanmaları açısından. Hayatın bir amacı olduğuna inanıyor musunuz sevgili dinleyiciler? Alper, Daniel'in söylediği sözlere paralel olarak sence hayatın bir amacı var mı? Varsa bu amaç nedir? Çok merak ediyorum, senden duymak isteriz.
3: Yani niye bu dünyaya geldik? Niye varız? Niye yaşıyoruz?
0: Evet.
6: Her şeyden önce tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için. Değerli kardeşler, bu önemli konuyu konuşmak gerçekten zor bir şey. Çünkü hayatın anlamı dediğimiz zaman çağlar boyunca insanların en büyük sorunlarından, sorularından biri oldu. Yani bütün düşünürlerden, filozoflardan, hatta Grek dünyasında ilk, biliyorsunuz ki ilk felsefenin, demokrasinin beşiği olan eski Yunanistan'dan beri insanlar her zaman hayatı anlamlandırmaya çalıştılar. Öyle ki pek çok ilahları, pek çok tanrıları vardı biliyorsunuz, mitolojiden biliyorsunuz. Bu tanrılara yaklaşarak bunlarda bir hayatın anlamını bulmaya çalıştılar. Tabii daha sonra modern bilimin de bir takım bu soruya vermek istediği cevapları var. Ama gerçekten de düşündüğümüz zaman yani şu anda hayatın anlamı nedir diye sorduğumuzda, niye doğuyoruz, niye ölüyoruz? Yani Tanrı olmadan gerçekten de hayatın bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hayat dediğimiz olay tamamen bir anlamsızlık içerisinde yaşıyoruz. Niye doğduk ve de niye öleceğim? Şimdi özellikle hayattaki bu önemli soruların cevaplarını biz bulamadıktan sonra gerçekten de anlamsız kalıyor. Örneğin bugün biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde bir ateist bir inanış var. bütün dünyada. Bu ateist düşünceye göre insan tamamen bir tesadüflerin eseri olarak dünyaya geldiğini söylüyorlar. Evrime inanıyorlar. Farklı şans değerlerinin, olasılıklarının bir araya gelerek insanın kozmik bir çorba içerisinden hayatın ortaya çıktığını iddia ediyor bu insanlar. Şimdi durum böyleyse sen böyle bir şeyi nasıl anlamlandırabilirsin? Tamamen şans eseri olmuş bir kozmosun içerisinde akıllı varlıklar olarak meydana çıkmışız. Fakat tabii ki biz buna inanmıyoruz. Bunu reddediyoruz. Biz Tanrı'ya iman ettiğimiz için Tanrı'nın bize verdiği bir anlam olduğunu çok net olarak anlayabiliyoruz. Ben özellikle bu noktada Kutsal Kitap'tan bir ayet okumak istiyorum sizlere. Bu konuyla da boğuşan bir eski bir peygamber, daha doğrusu bir kral vardı. Süleyman, Kral Süleyman. Bu İsrail'de uzun yıllar önce krallık yapmış. Çok şey görmüş, geçirmiş. Çok bilge, çok anlayış sahibi, çok malı mülkü olan bir adamdı. Ve Vaiz adlı kitabının başında şöyle söylüyor. Her şey boş, bomboş, bomboş diyor Vaiz. Ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? Yani aslında buradaki bakış açısıyla Süleyman hayata baktığı zaman bu hayatın anlamsızlığını aslında o da görmüştü. Yani sadece insani bir perspektiften biz bu hayatı değerlendirdiğimiz zaman yaptığımız her şey boşa gidiyor. Ve sonuçta her şey boş, boş, bomboş sonucunu ortaya koydu. Ama daha sonra kitabın ilerleyen zaman sayfalarına baktığımız zaman kitabın sonunda her şey konuşuldu, işitildi. İnsanın tek görevi var, Tanrı'dan korkmak ve onun isteğini yerine getirmek diye kitabı bitiriyor. Yani kitap anlamsızlıkla başlıyor. Fakat kitap boyunca araştırılan bu hayat ve anlam meselesinin sonunda Süleyman'ın bulduğu bu gerçek Tanrı ile birlikte bir anlam kazandıydı. İnsanın ancak Tanrı ile birlikte bir anlama kavuştu.
0: Alper, yani, pardon, Alper'e bir şey daha aslında söylemek istiyorum. Sen herhalde bir şey söylemek istiyorsun.
3: Sadece söylediği şeyle ilgili olarak aslında Süleyman'ın hayatına baktığımız zaman dediğin gibi her şeye sahipti bir dönemden sonra. Yani evet. Para olarak, mülk olarak, zenginlik olarak, yani altın bile evet. Onun döneminde bedavaydı, yani çok fazla vardı. Ama bütün bu her şeye sahip olmasına rağmen yine de bu dünyadaki her şeyin aslında boş olduğunu, gelip geçici olduğunu, dediğin gibi sonunda bir yere bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Düşünen birisiydi. Bu da ilginçti. Evet Sedat, sen bir şey diyecektin.
0: Çok ilginç. Eski anlaşmada da peygamberlerin hayatlarında da bunu görüyoruz. Alper'in paylaştığı gibi Eyüp'te ve Süleyman'da ve diğer peygamberlerde. Bu hayatın anlamını onların hayatlarından, davranışlarından ve sorduğu, yani onlar da çünkü soruyorlar zaman zaman Tanrı'yı ve oradan yaşamın anlamının ne olduğunu hayatlarına bakıp birazcık olsun anlayabiliyoruz. Ama günümüz dünyasına da baktığımızda geçenlerde YouTube'da sokak röportajlarına baktım ve notlar aldım. Soruyorlar, diyorlar ki ya sizce hayatın anlamı nedir? Hayat size göre nedir? Nasıl hissediyorsunuz? Verdiği cevaplara baktım insanların. Aslında Alper'e de burada bir şey sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sonuçta kilisede hizmet ediyorsun. Orada görevlerim var ve size de böyle bu tip insanlar geliyor ve girerken de hep aynı şey. Ben hayatın anlamını, yani neyse şimdi ben biraz evet ben. Yani ben şimdi önce bir okuyayım. İnsanların verdiği cevaplara bak röportajlarda. Bu bir denge diyor. Hayat denge üzerine kurulmuştur. Gece, gündüz, mutluluk, ağlama, gülme, bunlar hep tezatlı kavram üzerine. Hayatın her unsurunda bir denge vardır demiş bir vatandaş. Biri de demiş ki kimseye zarar vermiyorsan hayatın anlamı bence budur demiş. Öbürkü ben hayatın anlamını hala çözemedim. Yaşıyorum sadece. Bana göre, öbürkü de diyor ki bir bayan, bana göre hayatın anlamı yok. Bu hayatta bir amaç bulamıyorum ve sadece yaşıyorum. Biri de demiş ki bu Taksim üzerinde yoldaki vatandaşlara soruyorlar, gençlere soruyorlar. Eğlence bence demiş, eğlenmek demiş biri. Sağlıklı ve huzurlu bir nefes alabilmek demiş bir babaya sormuşlar. Çocuklarıyla gezen bir babaya. Sevdiklerinin mutlu olduğunu görebilmek. Aslında kimliğe göre cevaplar da değişiyor. Çok ilginç. Mesela anı anlı yaşamak ve çok da kasmaya gerek yok. Mesela bu not almışım parti içerisinde. Kravatlı bir adama sormuşlar bunu. Tabii mesleğini sormamışlar. Genelde bu cevapları veriyorlar Alper. Yani çok ilginç. Tabii kişilerin yaşadığı durumu bilmiyoruz. Neler yaşıyorlar falan. Ve sonra ikinci bir soru olarak da şu soruyu sormuşlar. İnsanlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşünür? Aslında bu soruyu sana bir tane cevap vereyim, bir adamın cevap verdiğin, ama ondan sonra sana sormak istiyorum. İnsanlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşünüyorlar Alper? Soracağım ama biri şöyle cevap vermiş. Biri demiş ki işte güzel ve istediğin bölümde okuyorsan o zaman yani eksikliğim giderilebilir. Biri dünyayı gezmek, bu hayatta benim ulaşacağım çok uzak bir yer. Bu benim için çok büyük bir eksiklik demiş. Yine sormuşlar neden hayatının eksik olduğunu düşün. Hayatında bir eksiklik var mı diye sormuşlar. Kimseye yardım etmemek, çıkarlar için yaşamak. Böyle cevaplar gelmiş. Alper, insanlar neden hayatlarının eksik olduğunu düşünüyorlar? Bunun nedeni ne? Sen nasıl cevap verirdin?
6: Sedat'cığım güzel bir şeye değindin. Yani biz kutsal kitap perspektifinden tabii ki insana bakmamız lazım. İnsana biz baktığımız zaman kutsal kitabın bize öğrettiği insanın günaha düştüğüdür. Yani ilk başta Tanrı insanı günahsız olarak, kusursuz olarak yarattı. Ve onunla bir sevgi ilişkisi kurmak üzere yarattı. Fakat insan ne zaman günaha düştü? Yani yüreğindeki tahttan Tanrı'yı indirip kendi benliğini koymuştur. Ve artık kendi benliği odağında yaşamaya başlamıştır insan. Bu nedenle hep çıkar ilişkileri üzerinden hayatın anlamını çözmeye çalışıyor. Yani insanoğlu Tanrı'yı tanımadığı için, yani ruhsal bakımdan Tanrı karşısında ölü olduğu için doğal olarak, elbette bu doğanın kısıtlaması, bu doğanın ufku ya da bu doğanın çerçevesi içerisinde hayatını bir şekilde anlamlandırmaya çalışıyor. Ama bu yüzden hep bir eksiklik içerisinde. Çünkü ruhsal bakımdan insan varlığını tamamlayamıyor. Hı hı. Çünkü ruhsal bakımdan insan ölü olduğu için sadece bedensel olarak yaşamaya çalışıyor. Ve bedensel ihtiyaçlarını karşıladığı müddetçe hayat benim için iyidir diyor. Ama içten içe her zaman o boşluğu hissediyor. Hı hı. Hatta çok değerli bir Tanrı adamının bir sözü var. Şu an ismini hatırlamıyorum ama her insanın içinde ancak Tanrı'nın doldurabileceği bir boşluk vardır diye bir söz söylemiş.
3: Aziz Agustin miydi?
6: Olabilir, şimdi hatırlayamadım Daniel. Yani o nedenle insan o boşluğun farkında ama neyle doldurabileceğinin farkında değil. O nedenle para, işte başarı, dünyasal arzular, bunlarla doldurmak için büyük bir çaba içerisinde sürekli doldurmaya çalışıyor. Ama bu boşluk bir türlü maalesef dolmuyor. O nedenle işte sokakta gördüğümüz insanlara hayatın anlamını nedir diye sorarsan binlerce cevap, farklı cevap alabilirsin. Hı hı. Herkes çünkü kendi evreninde, kendi dünyasında, kendi benliğiyle yaşadığı için maalesef gerçek olan Tanrı'nın perspektifinden hayatı gözlemleyemiyorlar. Üzücü olan nokta bu tabii ki. Hı
3: hı. Yani dediğin gibi aslında geçici hedeflerimiz var. Yani bir hedef var, o hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra başka bir hedef daha geliyor. Dediğin gibi iyi bir kariyere sahip olmak kişi isteyebilir. Ünlü biri olmak isteyebilir. Daha çok para kazanmak isteyebilir. İyi bir aile kurmak ya da iyi bir çocuk sahibi olmak ister. Dünyayı dolaşmak ister, Sedat'ın dediği gibi. Ama bunlar hayatın amacı değil, gerçek amacı değil, değil mi? Sence yani bunlar temel yaşam amacımız belki. Yani küçük küçük hedefler önümüze koyuyoruz. Ama yani sence yani temel yaşam amacı bu mıdır bu, yoksa büyük düşündüğümüz o gerçek yaşam amacı bu mudur? Değildir aslında, değil mi? Aslında açık ve net.
6: Aslında evet, doğru bir şeye değindin. Aslında hayatın anlamı değil bunlar. Hı hı. Hayatlarını daha iyi kılmak için, bu dünyadaki yaşam standartlarını daha üste çıkartmak için yapılan koşuşturmalardan ibaret. Ve insan hayatın anlamı nedir sorusunu bile çözemiyor aslında. Ve hayatın anlamı nedir diye sorduğun zaman o kişi hayatını daha iyi hale getirmekle ilgili düşünüyor. Yani mevcut bu dünyadaki hayatında daha ne kadar çok para biriktirebilirim, daha ne kadar çok bedensel olarak mutlu olabilirim. Hep bu şekilde algılıyor hayatın anlamını. Ama senin dediğin gibi aslında hayatın anlamı neden var oldum sorusunun
3: niye
6: cevabında.
3: Niye bu dünyaya geldim?
6: Niye bu dünyaya geldim? Yani bizim mevcut hayatımızın ne iyi ya da kötü olmasının burada bir ilgisi yok. Hı-hı. Gerçekten de bunu cevaplamamız için bizim ancak bizim yaratıcımızla buluşmamız gerekiyor. Ve yaratıcımızla buluşmamızın tek yolu onun sözü aracılığıyla onu tanımaktır. Ve kutsal kitapta yaratıcımız Tanrı bize kendini net olarak açıklamıştır. Biz Tanrı'nın sözünü okudukça, Tanrı'nın sözüne iman ettikçe o kendi gerçeğini bize açıklayacak ve o zaman hayatımızın ne olduğunu, niye var olduğumuzu, niye doğduğumuzu, niye öleceğimizi ve öldükten sonra bizi bekleyen
0: evet,
6: o yüceliği açıkça gösterebilecek bize.
3: Hı hı. Bu yani şey de diyebiliriz o zaman, değil mi? Hani insan evet küçük küçük hedefleri var bu dünyada. Hedefleri koyuyorlar ama bunlar bittikten sonra yeni hedefler koyuyorlar. Ama sonuçta bu yaşamın amacını tam olarak kavrayamamışlar. Ve sonuçta da aslında insanın içerisinde bir huzursuzluk var. Çünkü kısa kısa hedefleri var ve yaşamın amacını tam keşfedememişler. Mutsuzlar yani insanlar yaşıyorlar, işe gidip geliyorlar, belirli hedefleri var ama içlerinde dediğin gibi bir boşluk, huzursuzluk ve mutsuzluk oluyor. O yüzden aslında gerçekten keşfetmeleri gerekiyor. Tanrı var mı yok mu, ölüm var mı, bu dünyadan sonra ne olacak, benim bu dünyadaki gerçek amacım nedir? Bunu keşfettikleri zaman o zaman hayatlarının gerçek bir anlamı olduğunu fark ediyorlar. Sedat,
0: temel olarak Alper yaşam amacımızın ne olduğunu birkaç bakış açısıyla bize açıkladı ve bu yaşamdan zevk almaya çalışanlar da vardır. Ancak ne kadar zevk alabiliyorlar? Yani bir insan ne kadar zevk alabiliyor? Gez, toz, sonunda bir ailen olsun, para kazan, işte kariyer yap. Ama bir süre sonra insanın her şeyden sıkıldığını görüyoruz biz. Sanki içinde bir boşluk, huzursuzluk, bir mutsuzluk varmış gibi. O zaman şimdi burada bir ara verelim. Aradan sonra Alper'e bir soru soracağız. Neden bu dünyadayız Alper? Yani Rab, Tanrı bizi niçin yarattı? Niye yaratıldık? Niye varız? Aradan sonra bu konuyu konuşalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Biraz sonra Radyo Manata dinleyicileri, internet radyomuzda buluşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Maranata. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tekrar yeniden Hayatın İçinden programında birlikteyiz. Sevgili Radyo Manata dinleyicileri, internet radyosunda canlı cap canlı olmanın sevincini yaşıyoruz. Sorumuz neydi az önce Alper'e, aradan önce de Daniel?
1: Evet, ara vermeden önce Sedat bir soru sormuştun. Bu soruyu Alper'e yönetelim. Belki de birçok insanın düşündüğü bir soru da olabilir. Tanrı bizi niçin yarattı? Yani biz bu dünyaya niye geldik? Niye yaratıldık? Niye varız? Bu soruları sana sormak istiyorduk Alper'cim.
2: Evet, çok güzel bir soru. İnsanlar soruyorlar gerçekten, bir tanrı varsa neden beni yarattı? Neden böyle bir dünyada yaratıldım diye uzun uzun insanlar soruyorlar. Biz tabii ki bu soruyu tekrardan gerçek olan Tanrı sözüne göre bakarak cevaplayabiliriz. İncil'in temel mesajı Tanrı'nın sevgi olduğudur. Bunu hepimiz biliyoruz. Tanrı sevgidir ve ezelden beri Tanrı sevgiydi. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrı ezelden beri sevdi ve bu sevgisini yarattıklarıyla paylaşmak istedi. Ve ondan sonra bütün kozmosu, bütün evreni, bütün öğeleriyle birlikte dünyayı, yıldızları yarattıktan sonra bu dünyanın üzerine kendi benzeyişinde, kendisine benzer, yani kendi suretinde diye tanımladığı insanı yarattı. Ve bu insanı bütün bu yaratılışın başı olarak atadı. Yani egemen ol dedi bu yaratılışa. Ve işte aslında insan Tanrı'nın bu yeryüzündeki temsilcisi olarak yaratıldı. Onun gökteki egemenliğini yeryüzünde göstermek üzere Tanrı tarafından özel olarak bu dünyaya konuldu. Ve topraktan yarattı insanı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Ve ilk yaratılan insan olan Adem yaşayan can oldu. Ve gerçekten bu Tanrı benzeyişi, Tanrı sureti bizi bütün diğer yaratıklardan, bütün hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimizdir. Ve Tanrı'nın sureti ne demek? Bu konudan biraz bahsedebilirim.
1: Evet, o ilginç bir konu. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmak demek ne demek?
2: Evet, bu gerçekten ilginç bir söz. Tanrı'nın suretinde nasıl insan yaratılıyor? Bunu ben şöyle anlıyorum. Yani diğer hayvanlardan bizi ayıran şey aslında bizim bir vicdana, bir ruhani bir yapıya sahip olmamız. Hiçbir hayvan bizim gibi Tanrı'yı aramıyor. Tanrı'ya tapınma ihtiyacı yok. Hayvanların da sevgisi var belli oranda. Onların da duyguları var. Bir bize benzer bedenleri var. Ama onlarda Tanrı'yı arama gibi bir istek yok. Tanrı'ya tapınma gibi bir istek yok. Onların gerçekten mabetleri yok değil mi? Tapınakları yok. Bu şekilde Tanrı'ya şükrettikleri bir durum yok. Ama bizler yaratıldığımız andan beri sürekli olarak bizim yaratıcımızı arıyoruz. Ve insan bu yanlış arama neticesiyle kendisine maalesef sahte ilahlar, putlar yaptı. Çağlar zaten bununla doludur, mitolojiler bununla doludur. Ama gerçek Tanrı kendisini tanımamız için ve sevgisini bizimle paylaşmak için bizi yaratmıştır. Ve biz bu gerçek Tanrı'yı ancak kutsal kitapta İsa Mesih'te tanıyabiliyoruz.
1: Evet, dediğin gibi Alper, gerçekten Tanrı ilişkisel bir Tanrı, yani kişisel bir varlık olduğu için bizi de aynı şekilde yaratıldı. Ve bu aslında çok harika bir şey, çok olağanüstü bir şey. Yani bütün evreni yaratan Tanrı bizimle ilişki kurmak istiyor, bizimle paylaşlık içerisinde olmak istiyor. Belki deistler bunu çok anlayamıyorlar. Yani Tanrı dünyayı yarattı, öyle bıraktı olduğu gibi. Ama kutsal kitapta dediğin gibi bunu tam tersini görüyoruz. Tanrı insanı yarattı ve o insanla ilişki içerisinde olmak, paydaşlık içerisinde olmak, kendisini ona göstertebilmek, sevgisini gösterebilmek istiyor. Bu çok güzel ve harika bir düşünce.
0: Ama maalesef insanın Tanrı'yı bıraktığını ve kendi yaşamını Tanrısız sürdürdüğünü de görüyoruz. Ve amaçsız, tutkusuz olan insan kendini daha da mutsuz hissedebiliyor. Birazcık bu konuda da aslında konuşmak istiyorum Alper. İstatistiklere baktığımızda intihar olayları özellikle zengin olan ülkelere göre çok yüksek. Yani bunun nedenlerini az çok biliyoruz. Para kazandığımızda, zengin olduğumuzda yaşamın anlamını bulmuyoruz. Yani senin söylemenden bunu çıkartabiliyoruz. Ben aslında sana senin kişisel hayatınla ilgili bir soru soracağım. Daha önce bunu konuşmuştuk sanki. Şöyle bir dejavu yaşadım. Mutsuz olduğun zamanlar oldu mu? Ve mutsuz olduğun zamanlarda üstesinden gelmek için neler yaptın? Ve yaptığında hangi konularda başarısız oldun? Mutsuz olan insanlara ne demek isterdin? Bak, bu zor sorular. Radyo Manata'da Hayatın İçinden programında devam ediyor. Ben bu soruları sana sormak istiyorum. hislerini almak
1: yani bir
0: istiyorum.
1: Bir amacının olmadığı, mutsuz olduğunu düşündüğü zamanlar belki önceden ya da sonra.
0: Hayır, mutsuz. Biz mutsuzluğa, hayata şey girmeyelim, amaca girmeyelim ama mutsuzluğa girelim. Seni biraz sıkıştıralım, özeline girelim. Aslında Daniel'le birlikte bir danışmanlık da yapabiliriz sana şu anda. Dinlemek
2: aslında
0: istiyorum.
2: Aslında iyi olur. Mutsuz zamanlardan geçiyorum.
0: Evet. Hepimizin hayatında olduğu gibi değil mi?
2: Evet, elbette Sedat'cığım. Elbette biz Rab İsa Mesih'e iman ettiğimizde bütün sorunlarımız bu dünyada çözülmüş olmuyor. Zaten bize Rabbimiz gerçekten bir elimiz yağda, bir elimiz balda, evet, süreceğimiz bir hayat vaat etmedi. Dedi ki bu kapı dardır, yolu da çetindir. Yani hayata açılan kapının, yolunun, kapının dar olduğu, yolun da çetin olduğunu söyledi. Ve dedi ki benim ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Ama çarmığını yüklenip, her gün yüklenip benim ardımdan gelsin. O nedenle biz aslında mutlu olmaya çok odaklanmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü mutluluk bir histir. Bize Tanrı sevincini vaat ediyor. Yani ebedi sevincini ve ebedi esenliğini vermiştir. O yüzden biz bu esenlikle ruhsal olarak umutla dolu olarak yaşamaya çağrıldık. Evet. Ama mutsuzluklarımız, keyifsizliklerimiz, sorunlarımız, sıkıntılarımız elbette bu günahlı dünyada olacaktır. Çünkü halen daha tam kurtuluşa erişmedik. Bir dirilişi bekliyoruz. Mesih'le birlikte göksel yerlerde onun yüceliğinde yaşayacağımız o harika, görkemli çağı bekliyoruz. O çağ henüz gelmedi. Fakat o çağa gelene kadar halen bu dünyada elbette sorunlarımız olacak. Ama Rabbimiz dedi ki cesur olun, ben dünyayı yendim. Elbet dünyada sıkıntılarınız olacak dedi. Biz de işte Tanrı'nın bize söylediği bu söze güvenerek, Rabbe iman ederek bu mutsuzluklarımızı her zaman Rabbe getirip Rab'de anlam kazanmalarını sağlayarak yaşamalıyız diye düşünüyorum.
1: Yani şunu da belki ekleyebilirim. Tanrı'nın sözü çok harika bir psikoloji kitabı gibidir. Kutsal kitapta, İncil'de biz her şeyi bulabiliyoruz. Yani hayatımızla ilgili, belki dediğin gibi mutsuzluklarımızla ilgili. Çünkü biraz girişte Alper ondan da bahsetmişti. Tanrı bizim içimizdeki boşluğu doldurmak istiyor. Yani bizim ağlayışlarımıza, dertlerimize, sorunlarımıza, mutsuzluklarımıza bir şekilde çare olmak istiyor. Ve bu yüzden de onun sözünde çok güzel, harika vaatler ve harika sözler var. Eğer biz onun sözünü okursak bu vaatlere sahipleniyoruz. Örneğin mesela yorgun hissediyorsak kendimizi, güçsüz hissediyorsak, niye bunlar başıma geliyor diye düşünürsek, İsa Mesih'in hepimizin çok iyi bildiği Matta 11. bölüm 28. ayette bir sözü var. Orada diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Yani öyle değil miyiz? Zaman zaman yorgun oluyoruz, yükü ağır oluyoruz. İsa Mesih ne diyor? Bana gelin, ben size rahat veririm. Yani açık ve net bu sözle, İsa Mesih'in bu sözüne inanıyorsak o zaman bize rahat verecektir. Evet. Ve devamında diyor ki boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Harika bir söz. Yani canlarınız rahata kavuşur ve Amin. Bu dünyadaki amacımızı, varlığımızı, ne için burada olduğumuzu çok daha iyi anlayabiliriz, kavrayabiliriz İsa Mesih'e gittiğimiz zaman.
0: İsa Mesih'e inanmadan önce yani hayatın Alper, böyle sorular soruyor muydun kendi kendine? Yani Daniel'in ayeti gerçekten çok etkileyici, kutsal kitaptan okudu. Tanrı'nın yüreğine kapıyı vurduğu zamanı hatırlıyor musun? O yani umudu bulduğun an. Biraz anlatabilir misin? O an yaşamın anlamını da bulmuş oldun mu? Yani kim olduğunu ve kimi bulduğunu nasıl tarif ederdin?
2: Kesinlikle buldum. Yani İsa Mesih'in benim yüreğimin kapısını çaldığı anı hatırlıyorum. İncil'i okuyordum o dönemlerde. Ve Rab İsa Mesih'e baktıkça, onu daha derinden düşünmeye başladıkça aslında o benim günahlarımı bana göstermeye başladı. Yani bu günahların onunla olan ilişkimi bozduğunu, yani beni sevdiğini ama günah yüzünden benimle tam buluşamadığını bana İsa Mesih fark ettirdi. Ve ben İsa Mesih'i sevdiğim için, o anda İsa Mesih'le birlikte olmak istediğim için bu günahlarımı ona verdim. Ve gerçekten işte günahlarımı ona vermek, yani tövbe etme eyleminden sonra kapıyı açmış oluyorsunuz. Ve o kapıyı ben açınca İsa Mesih girdi ve ben tamamlandığımı hissettim Sedat. Hayatımın gerçekten de anlamlı olduğunu, bir eksiğin artık tamamlandığını net olarak İsa Mesih'e iman edince gördüm. Ve ondan sonra yüreğimde ebedi bir sevinç ve esenlik başladı. Ve hisler ve duygular ikinci plana girdi.
0: Evet.
2: İsa Mesih'ten önce duygusal, hislerime dayanan

0: zaman, yani hayatımızı İsa Mesih'e verdiğimiz zaman, o zaman bunu kavruyoruz, bunun farkına varmış oluyoruz.
1: Programımızın sonuna geliyoruz ama son bir soruyla belki kapanışı güzel bir final yapabiliriz. Yeşua, yani İsa Mesih neden geldi? Gelmesinin amacı neydi Alper? Ne düşünüyorsun? Eğer İsa Mesih'i tanımayan bir dinleyici, İsa Mesih'i bilmeyen bir dinleyici ilk defa onun hakkında duysaydı İsa Mesih'in dünyaya gelme amacı ne olduğunu, yaşama amacının ne olduğunu söylerdin bu dünyada yaşadığı süre boyunca 2000 yıl önce. Neden?
2: İsa Mesih'in özellikle bütün diğer herkesten çok daha farklı olduğunu vurgulardım. Özellikle İsa Mesih bakireden doğmuş olan bu dünya tarihinde ilk ve tek insanoğludur. Bakireden bir iki insanın birleşmesi dışında Tanrı'nın sözünün o bakire Meryem'in rahminde vücut bulması ve doğmasıyla bu dünyaya gelen bir zat idi İsa Mesih. Ve bundaki hikmet aslında İsa Mesih'in günahsızlığıdır. İsa Mesih'te diğer bütün insanların aksine hiçbir günah yoktu. O günahı bilmiyordu, günahı tanımıyordu ve işte böyle bir kişinin dünyamıza gelmesi bütün herkesi ilgilendirmeli diye düşünüyorum öncelikle. Neden böyle bir kişi geldi, neden böyle bir kişi doğdu konusuna gelirsek, işte o bizim için günahlarımızı kaldıran bir kuzu olarak dünyaya geldi, bir kurban olarak dünyaya geldi. Elbette bu dünyada yaşadığı süre boyunca köllerin gözünü açtı, ölüleri diriltti, 5 ekmek 2 balıkla 5000 kişiyi doyurdu. Yani bütün Tanrı'nın bereketlerini, ışığını bu karanlık dünyada parlattı, hastalara şifa verdi, felçleri iyileştirdi ve en sonunda bütün günahlı insanlar için çarmıhta bir kuzu gibi kendini verdi ve çarmıh üzerinde öldü. Fakat ölümü de yenerek 3 gün sonra ölümden dirildi ve böylece ölümü de yenen, her şeyin üzerinde egemen bir Rab olduğunu bize gösterdi. O yüzden İsa Mesih'e iman etmek bütün insanların görevidir aslında.
0: Evet, çok iyi söyledin Alper'cim. Yine İsa Mesih'in bir sözü var. Süremizin sonuna doğru yaklaşırken bu söz de benim çok hoşuma gidiyor. Hem Hristiyanlar, yani imanlılar için bu söz, hem de belki de diğer herkes için olan bir söz. Çünkü bu yaşam amacımız ve paydaşlığımızı bulmak için çok güzel bir söz. İsa Mesih Vahiy 3. bölüm 20. ayette bu sözü söylüyor. Orada diyor ki, işte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Şu anda bütün dünyadaki insanların kapısını çalıyor. Niçin çalıyor? Diyor ki, eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Yani o, düşünün o yemek sofra zamanını, birlikte o paydaşlığı, o sevgi ortamını yaşamak. İşte yaşam amacımız bu. Bunu fark etmemiz, bunu keşfetmemiz çok önemli. Onunla beraber bu yemekte oturmak, sohbet etmek, konuşmak ve bütün yorgunluklarımızı ona vermek, bu harika bir şey olacak.
1: Alper, programımızın artık sonuna geldik. Buradan dinleyicilerimize yani özellikle yaşamın anlamını, ne olduğunu açıklamaya çalıştın. İsa Mesih'in bu konudaki rolünün ne olduğunu açıklamaya çalıştın. Dinleyicilerimize son olarak nasıl bir mesaj vermek isterdin?
2: Konumuz hayatın anlamıydı. Sevgili dinleyicilerimize şöyle diyebilirim. Hayatın anlamı İsa Mesih'in sevgisidir diyebiliriz ve İsa Mesih sizi seviyor. Durumunuz, şartlarınız ne olursa olsun, şu anda nasıl bir sıkıntı içerisinde olursanız olun, bilin ki, emin olun ki İsa Mesih sizi çok seviyor ve sizi asla terk etmeyecek, sizi asla yüzüstü bırakmayacak.
1: Amin. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programı şimdilik sona erdi. Yeni bir programda, Radyo Maranata'da tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Alper'e çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: İncil, Matta 5. Bölüm.
1: Gerçek Mutluluk. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Tuz ve ışık. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliğe koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Kutsal yasa. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Öfke ve cinayet. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adak sunarken, kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim, borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın. Zina ve boşanma. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadına zina etmiş olur. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan, onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Ant içmek. Yine atalarımıza, yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası O'nun ayak taburesidir. Ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla 2000 adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Düşmanlarınızı sevin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun.
0: Matta 6. Bölüm.
1: Yoksullara yardım. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç. Oruç tuttuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Göksel hazineler. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Kaygılanmayın. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar! Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
0: Matta 7. Bölüm.
1: Başkasını yargılamayın. Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Tanrı'dan dileyin. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Dar kapı, geniş kapı. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Ağaç ve meyvesi. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaçsa kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana ''Ya Rab, Ya Rab'' diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki ''Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?'' O zaman ben de onlara açıkça ''Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar'' diyeceğim. Sağlam temel, çürük temel. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar. Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için

Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: siyahiler. Radyomaraton.com'da.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, hoş geldiniz. Yine bir İman Kahramanları programında birlikteyiz, tekrar karşınızdayız ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve benim sevgili konuğum bugün Alper Özharar benimle birlikte, bizimle birlikte. Hoş geldin Alper.
2: Hoş bulduk Daniel. Birlikte olmamız çok büyük bir sevinç.
0: Kesinlikle seni ağırlamak ve senin bu güzel anlatışlarından teşvik alıyorum ben de. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Başlamadan önce size kısa bir hatırlatma yapayım sevgili dinleyiciler. Soru ve görüşlerinizi bize soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Düşünceleriniz varsa oradan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Aynı zamanda yayınımızı YouTube üzerinden de takip edebilir, bizi izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, İman Kahramanları programında biz sevgili Alper kardeşimle beraber birçok iman kahramanına baktık. Kutsal kitapta geçen kimdi bunlar? Örneğin Nuh'un hayatına baktık, Yusuf'un hayatına baktık, İbrahim peygambere baktık, Musa ve Yeşu'nun hayatına baktık. Onların hayatlarından teşvikler aldık, bereketler aldık ve bugün de Yeşu'dan sonra tabii başka olaylar da oldu ama Kral Davut'un ya da Peygamber Davut'un hayatına bakacağız. Biliyorsunuz Davut'un babası İşay'dı ve onun 8 oğlu vardı. Ama ondan önce aslında İsrail halkı, evet, Yeşu döneminden sonra kendi başlarına yaşadılar. Başlarında bir kral yoktu, Yeşu gibi bir yönetici yoktu, Musa gibi bir yönetici yoktu. Dönem dönem hakimler onların başındaydı ve İsrail halkı maalesef bir bocalama dönemine girdi. Ne zaman Tanrı'ya yaklaşsalar, ne zaman Tanrı'ya gitseler, Tanrı onları düşmanların elinden kurtarıyordu, onlara esenlik ve bereket veriyordu. Ama İsrail halkı ne zaman tekrardan Tanrı'dan uzaklaşsalar, o zaman tekrar düşmanları tarafından tehdit ediliyordu. Zorluklar, sıkıntıları vardı ve onu görüyoruz hakimler döneminde. İsrail halkı kendi bildiğine göre yaşıyordu ve bunun sonucunda da maalesef birçok zorluklar, sıkıntılar çekiyorlardı düşmanları tarafından. Daha sonra tabii ki Tanrı peygamber olarak Samuel'i seçti. Belki Samuel'i başka bir zaman işleyebiliriz, onun üzerinde konuşabiliriz Samuel peygamber hakkında. Ama bugün Davut peygambere bakacağız. Ama Davut'tan önce dediğim gibi İsrail'e seçilen bir kral vardı sevgili Alper kardeşim, biliyorsun. Bu kral kimdi? Biraz ondan bize bahsedebilir misin? Davut'tan önceki İsrail'deki ilk kral kimdi?
2: Evet, İsrail halkı dediğin gibi Yeşu'nun ölümünden sonra bir hakimler dönemine girdi. Bu ruhsal bir kriz dönemiydi aslında halk için. Herkes çünkü kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Böyle okuyoruz kutsal kitaba göre. Ve halk bir dönem geldi ki artık bir kral istemeye başladılar. Yani diğer uluslara baktılar. Evet. Diğer ulusların kralları var. Dediler ki biz de diğer uluslar gibi bizim de bir kralımız olsun, bizim savaşlarımıza bize öncülük etsin. Ve dönemin tabii ki aslında halkın önderi olan Samuel peygamber, kaldı ki hakimlerin sonuncusu olarak kimi kaynaklara göre ifade edilir. Hı hı. Samuel bunu duyduğu zaman aslında büyük bir üzüntü yaşadı. Yani Rab buna gücendi, çünkü Rab kendisi kralıydı halkın ve bir insan kralın istenmesi halk adına, bu aslında Tanrı'nın yollarından çok dünyanın yollarını izlemek gibi bir durumu vardı.
0: Ve kendi krallarını reddetmek ve dünyasal bir kral, aslında yani gerçek kral olan Tanrı'yı reddedip,
2: evet,
0: dünyasal bir kral.
2: Kesinlikle öyle. Eğer Rabbin buyruklarına, onun yasalarına doğru düzgün bir şekilde uysalardı, gerçekten de diğer uluslar gibi bir insan kralı ihtiyaçları olmayacaktı belki Daniel, ama halk inatçılık etti. Hı. Halk ille de kral isteyince Tanrı bunu onlara ver dedi Samuel'e. Ve Samuel'e bir kişiyi gösterdi. Benyamin oymağından Kiş oğlu Saul adlı bir kişiyi Tanrı seçti ve Samuel'i, daha doğrusu onu Samuel'e yönlendirdi. Şöyle ki onun da ilginç bir olayı var. Saul'un babasının eşeklerinin kaybolduğunu okuyoruz ve Saul o eşekleri bulmak için uzun bir yol gitti ve ondan sonra bilici olarak da bilinen peygamber, o dönemde peygamberlere bilici de denirdi. Eşeklerinin yerini sormak için onu Samuel'e yönlendirdiler ve Saul Samuel'e geldiği zaman Tanrı Samuel'e konuştu. İşte dedi, İsrail'in kralı olarak mesedeceğin kişi bu kişidir. Hı hı. Ve ondan sonra Saul'u bütün insanların gözünün önünde aslında mesederek kral olarak atamış oldu. Ve gerçekten Saul'u düşündüğümüz zaman çok yakışıklı, gerçekten uzun boylu, poslu, uzun boylu, güçlü yapılı bir kişiydi. Yani şöyle okuyoruz, bütün İsraillerin üzerinden bir kafa daha uzundu Saul. Yani görkemli bir kral olarak tasvir ediliyor ve gerçekten de halk ondan etkilendi. İşte kral olarak gerçekten uygun bir kişi olduğu görüldü ve Tanrı da Saul'u seçti. Fakat Saul maalesef Tanrı'nın istediği özelliklere sahip biri değildi, Daniel. Çünkü biz biliyorsun iman kahramanları serimiz boyunca sürekli olarak vurguladığımız şey Tanrı'ya güvenmek, evet, oldu. Yani kendi gücümüze güvenmek ya da insanlara bakmak değil ama Tanrı'dan güç alarak yaşamak konusunu biz sürekli vurguladık. Saul işte bu anlamda zayıftı. Saul bu anlamda gerçekten Tanrı'nın istediği nitelikte bir yüreğe sahip değildi, bir imana sahip değildi. O nedenle Saul'un adı zaten iman kahramanları arasında geçmiyor.
0: Evet.
2: Senin de bildiğin gibi. Kendisi sadece İsrail'in ilk kralı olma ünvanına sahip, fakat birkaç denemeden sonra Saul'un yetersiz olduğu Tanrı tarafından tasdik edilmiş olduğu, zaten Tanrı biliyordu Saul'un aslında onun isteğine uygun bir kişi olmadığını, fakat aslında bunun tasdik edilmesi de gerekiyordu halkın gözü önünde. Gerçekten Saul birkaç olayda sınandığı zaman Tanrı yerine insandan korkarak,
0: evet,
2: kendi yüceliğini düşünerek, hı hı, sanki bu krallık ona Tanrı tarafından verilmemiş de kendi doğal hakkıymış gibi, hı hı, bu halk da sanki Tanrı'nın halkı değil de kendi halkıymış gibi tavırlar sergilemeye başlayınca, kendi kararlarını, evet, vermeye başlayınca Samuel ona geldi ve dedi ki krallık senden bugün alındı ve Tanrı onu senden daha iyi birine vermeye karar verdi. Ve Saul ondan sonra tabii büyük bir hüsrana uğradı ve ondan sonra tabii Davut'un sahneye girdiğini görüyoruz. Ve Davut gerçekten de Tanrı'nın isteğine uygun, onun gönlüne uygun bir adam olarak, bir iman adamı olarak Saul'dan sonra ikinci kral oldu.
0: Hı hı. Evet, Samuel peygamber bir yine kral seçecekti. Çünkü dediğin gibi Tanrı Saul'u reddetmişti. Aslında ilginç, Saul önce kral olmak bile istemiyordu. Yani o kadar önemsiz görüyordu bu işi. Ama kral olduktan sonra evet gururlandı, büyüdü ve her şeyi kendi başına yapabileceğini düşündü. Kendi gücüyle çözebileceğini düşündü. Kahinlerin yapması gereken işi bile kendisi yaptı. O yüzden Tanrı Saul'u reddetti. Davut'un seçilmesi de aslında çok ilginç bir olay değil mi? Yani orada da Samuel'in, Tanrı'nın Samuel'e ilginç bir şekilde konuştuğunu görebiliyoruz. Çünkü Tanrı Samuel'e dedi ki İsrail'in oğullarına bak. Onlardan birini kral olarak atayacağım. Ve orada neyi görüyoruz? Samuel işte Eliyav'ı gördü. İsrail'in oğullarından biri. O da herhalde yine böyle güçlü, yakışıklı, iyi gözüküyordu. Ancak yani Samuel çünkü Eliyav'a baktığı zaman ne dedi? Bu Rabbin önünde duran bu adam herhalde Rabbin mesettiği kişidir diye düşündü. Çok ilginç. Yani biz düşünebiliyoruz. Şu bu işi yapabilir, bu kişi bu işi becerebilir ya da ben bu olayın böyle iyi olduğunu görüyorum, düşünüyorum ve böyle davranabiliriz, böyle yapabiliriz diye düşünebiliriz. Ancak Rab Samuel'e farklı bir şekilde seslendi ve ona şöyle diyor. Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma, çünkü ben onu reddettim. Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar dedi. Bu çok önemli, bildiğimiz, amin, ezberlediğimiz bir ayet. Gerçekten de evet, Eliyahu yakışıklı gözüküyordu. Yine abisi gibi, Saul gibi pardon, uzun boyluydu. Ancak Tanrı onu seçmedi. Dışarıdan göründüğü gibi değildi. Yani bilmiyorum Alper, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Biz de sürekli insanları dış görünüşüne göre değerlendiriyoruz. Ama Rabbin görüşünü almıyoruz. Rabbin görüşünü, bakışını bence istemeliyiz diye düşünüyorum. Bu konuda sen ne düşünürsün? Yani Rab Davut'u seçmeden önce böyle bir kelime, böyle bir ifade kullanıyor.
2: Evet, kesinlikle imanımızın kaynağını çok iyi ifade eden bir sözcük. Rab dış görünüşe bakmaz. Niye baksın? Değil mi Daniel? Evet. Yani dış görünüş Tanrı için nedir ki, ya da Tanrı için ne yapabilir? Dış görünüş Tanrı için kullanışsız bir görünümdür. Görünüm, evet. Fakat Tanrı yüreklerde çalışan, yüreklerde işleyen bir
0: en
2: Tanrı.
0: En ince, en derin yerleri bile orada görüyor Tanrı.
2: Tabii, çünkü ruhunu ne diyor, yüreğimize koymayı vaat eden bir Tanrı'dır. Yüreklerimizde çalışmak isteyen bir Tanrı olduğu için yüreğe bakar doğal olarak. Fakat bizler tabii üç boyutlu bir dünyada yaşadığımız için maalesef gerektiği gibi yüreğe bakmıyoruz. Çoğu zaman dış görünüşe bakıyoruz.
0: Zaten görmemiz de zor herhalde bizim,
2: evet,
0: yüreği.
2: Doğru, yüreği ancak dediğin gibi Rab görür. Biz dış görünüşe bakarak aldanıyoruz. Tıpkı İsrail halkının da aldandığı gibi, hatta Samuel'in. Bir de demin dediğin, evet, gibi aldandığı gibi dış görünüşe, boya posa baktığı zaman işte o Davut'un abisinin gerçekten uygun bir kişi olabileceğini düşündü, ama Saul için de öyle düşünmüştü. Ama Saul için ne olduğunu biliyoruz. Sonuçta bir hüsran kaynağı oldu ve diyor ki Samuel Saul için sürekli üzüldü. Yani Saul'un düştüğü durum Samuel'i de üzdü, çünkü bir büyük bir umutla Saul da başlamıştı. Başlangıcı iyiydi. Hatta Saul da belli durumlarda alçak gönüllülük gösterdiğini de, evet, okuyoruz. Ama bu alçak gönüllülük süre gelmedi. Tanrı'yı yüceltmeyince işte onun yerine Davud'un seçimi söz konusu oldu. O nedenle yüreğe bakan Tanrı Davud'un abilerinde istediği yüreği görmedi. Ama Davud da gördü. Yani 8 oğul arasındaki en küçüktü Davut, biliyorsun. Ve çok enteresan, İşay'ın oğulları arasında 7'sinin arasında yoktu. Yani Samuel, evet, o gün bütün oğullarını çağır demesine rağmen 7 oğul hazır bir şekilde Samuel'in önüne dikilmiş olmasına rağmen, yani oğul bile sayılmıyor neredeyse İşay tarafından. İşte bir tane daha var. Hatta
0: önemsiz biri gibi,
2: abisinin
0: yani,
2: de deyimiyle 3-5 koyunu bırakıp de buraya mı geldin diyor başka bir. Demek ki az sayıda bir koyunun, az sayıda bir sürünün çobanlığını yapan, önemsiz, ailede saygın görülmeyen, ufak tefek bir görünüşe sahip bir kişiydi Davut. Ve gerçekten babası dahi onu, değil mi, yeterli nitelikte görmemesine rağmen göksel babası onun yeterli nitelikte olduğunu gördü ve dedi ki Samuel, Rab bunların hiçbirini seçmedi. Evet. Yani 7 oğul da önünden geçti. Başka biri daha yok mu deyince İşay Davut'u çağırtmak zorunda kaldı ve Davut Samuel'in önüne geldiğinde Rab Samuel'e dedi, işte seçtiğim kişi budur. Onu yağla, meset, onu İsrail kralı olarak Saul'un yerine atadım.
0: Ve orada aslında dediğin gibi çok ilginç bir olay oluyor. Samuel Davut'u seçtikten sonra öyle okuyoruz. Diyor ki Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Düşünebiliyor musunuz? Senin de dediğin gibi gerçekten sıradan bir kişiydi. Bunu zaten Davut daha sonraki zamanlarda da çok defa dile getiriyor. Sıradan biriydi. Bir çobandı. Sürüyü güdüyordu. Önemsiz biriydi. Ama Tanrı Davut'un yüreğine baktı. Davut'un yüreğini gördü. Onun yüreğindeki aslında imanı gördü. Çünkü Davut herhalde o kuzuları, koyunları, başka diğer o hayvanları otlatırken sanıyorum Tanrı ile çok iyi bir zaman geçiriyordu. Ona yakındı. Sürekli Tanrı'ya sesleniyordu. Herhalde geceleri gökyüzüne baktığı zaman, yıldızlara bakarken Tanrı'yı düşünüyordu. Tanrı'nın sözlerini düşünüyordu. Tanrı'nın yaptıklarını düşünüyordu. Birçok mezmurlarda bunu okuyoruz. Örneğin mesela Mezmur 63'te benim de çok sevdiğim mezmurlardan bir tanesi, şöyle okuyoruz orada, diyor ki ey Tanrı sensin benim Tanrım, seni çok özlüyorum, canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda bütün varlığımla seni arıyorum, kutsal yerde baktım sana, gücünü görkemini görmek için. Ve sonra şöyle devam ediyor Davut, diyor ki: yatağıma uzanınca seni anarım, gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, sağ elin bana destek olur diyor. Ve yine İncil'de okuduğumuz kadarıyla Rabbin gönlüne uygun bir kişiydi. Rabbin istediği bir kişiydi Davut. O yüzden Tanrı Davut'u seçti ve bunda da ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Aslında hemen Davut, evet, daha henüz kral seçilmemişti ama hemen çok hepimizin iyi bildiği bir olay var. Davut'un işte Golyat'ı öldürmesi olayı var. Burada da çok büyük bir iman örneğini görüyoruz Davut'un hayatında. Ama istiyorsan bu Davut ve Golyat örneğini ara verelim. Kısa bir aradan sonra istiyorsan Alper, bu Davut ve Golyat'ın durumunu biraz bakalım. Oradaki iman hareketini biraz görelim. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. İstiyorsanız bir kahve, bir çay alabilirsiniz kendinize. Aradan sonra görüşeceğiz.

0: Maranatha.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranatha adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranatha'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
3: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranatha.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranatha'da.
4: Radyo Maranatha hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranatha, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranatha.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara vermiştik. Davut'un peygamber olarak seçilmesi, mesedilmesinden bahsetmiştik. Ama tabii Davut henüz daha kral olmadı. Kral olmasına kadar daha çok vakit vardı, daha çok yaşayacağı, deneyimleyeceği olaylar olacaktı. Ama onu söyledik aradan önce. Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde inmişti. Artık Samuel tarafından Davut mesedilmişti ve görevine başlamıştı. Bundan önce evet Alper sen bir şey söylemek ister misin? Goliath'ı öldürecekti ama yine yaşadığı bazı zorluklar vardı. Evet mesedildi, kral olacaktı, İsrail'in kralı olacaktı ama birçok zorluklar ondan önce onun hayatında görüyoruz.
1: Evet, Davut'un yavaş yavaş İsrail tarihinde sahneye çıkmaya başladığı zamanlardı Daniel. Özellikle Saul'un kral olarak reddedilmesinden sonra şunu okuyoruz ki bu çok önemli bir söz. Rabbin ruhu Saul'dan uzaklaşmıştı. Evet. Diyor yani bu mesedilmişliğin artık kalktığını, Saul'un artık seçilmiş kral olarak Rabbin gözünde artık değerinin kalmadığını görüyoruz ve şimdi Rabbin ruhu ondan uzaklaşınca kötü bir ruhun Saul'a zaman zaman gelip ona acı çektirdiğini okuyoruz. Ve gerçekten işte o sıralarda bana lir çalacak birini bulun diye Saul böyle bir istekte bulunuyor. Çünkü kötü ruh ona geldiğinde lir ile rahatlamak istiyordu. Ve Saul'a Davut'tan bahsettiler ilk defa. İşte yakışıklıdır, akıllıca konuşur, Rab onunladır, iyi lir çalar diye onu övdüler. Ve Saul İşa'ya haber gönderdi. Oğlum Davut'u bana gönder, benim için lir çalsın. Ve gerçekten Davut geldi. Saraya ilk defa gelişi, Saul'la ilk defa tanışması. Saul bilmiyor aslında Davut'un henüz kral olarak mesedildiğini. Davut bunun farkında ama efendisi olarak Saul'u görmekte. Yani Tanrı müthiş bir aslında deney ortamı hazırlamış gibi. Yani gene Saul'un altında Davut'u alçaltmak istiyor. Davut'u denemek istiyor.
0: Yetiştirmek
1: istiyor. Evet aynen öyle. Ve Davut gerçekten de lir çalmaya başladı. Saul'un hizmetinde çalışmaya başladı. Ne zaman kötü bir ruh gelse diyor Davut lir çalardı ve o da kendini iyi hissederdi. Yani lir çalarak aslında kutsal ruhun gelişiyle ilgili İlk defa biz burada kutsal kitapta bir nasıl diyeyim ipucu görüyoruz. Aslında tapınmanın başlangıçlarıdır Daniel. Kutsal kitapta tapınma hizmetinin ilk aşamasını Davut'la birlikte atıldığını gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü lir eşliğinde muhtemelen Rabbi yüceltiyordu. Ve kutsal ruh orada etkin bir şekilde o ortamda çalışıyordu. Ve kutsal ruhun etkin olduğu ortamda kötü ruh duramıyordu. Ve kötü ruh firar ediyordu ve Saul rahatlıyordu. Yani biz de hamdolsun gerçekten ezgilerle bugün kilisemizde Rabbi yücelttiğimizde aslında ne kadar değerli bir hizmet yaptığımızı anlayabiliriz. Evet. O nedenle Davut da tapınmacıların bir atası gibi görülür kutsal kitapta. Kendisi çok iyi bir tapınmacıydı. Demin de senin de okuduğun gibi pek çok mezmurlar yazmıştır hayatı boyunca, hayatının farklı evrelerinde.
0: Bir kısmı dediğin gibi ilahiler belki olabilir, o şekilde Tanrı'yı lir çalarak yüceltmiştir dediğin gibi.
1: Kesinlikle öyle ve gerçekten Rab onunla birlikteydi. Aslında Davut'un lir çalmasındaki olay değildi. Davut iyi lir çaldığı için değil, Rabbin ruhu onunla birlikte olduğu için çaldığı lir aracılığıyla kutsal ruh çalıştığı için Saul rahatlıyordu. Bu olayla birlikte yavaş yavaş Saul onu sevdi diye okuyoruz. Yani Saul Davut'u sevdi çünkü Rab onunlaydı ve onu hizmetinde kalıcı olarak almak için babasından izin istedi. Böylece artık sürekli Saul'la birlikteydi Davut. Ve ondan sonra Goliath'ın olayına geçebiliriz dilersen.
0: Tabii ama o arada da aslında arada yine aynı zamanlarda yavaş yavaş da tabii Goliath'ı öldürdükten sonra sanıyorum Davut'u öldürmek istedi. Yani ona lir çalarken, ezgiler sunarken, ilahiler çalarken herhalde oklar fırlatarak zaman zaman Davut'u da öldürmek istedi. Ama ondan önce işte en önemli olaya geçelim. Davut'un Goliath'ı öldürmesi. Yani bu da çok büyük bir hikayedir. Bir iman adımıdır. O yüzden Davut'u biz işliyoruz. Kendisinden uzun uzun olan bir dev olan Goliath'ı nasıl yendiğini biz 1. Samuel kitabında 17. bölümde görüyoruz. İstiyorsanız siz de oradan takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz İsrail halkıyla Filist halkı arasında bir düşmanlık vardı. Filist halkı sürekli İsrail halkını tehdit ediyordu ve onlara karşı geliyordu. İşte bu olay bundan sonra ortaya çıkıyor ve orada Goliath adında bir dev ile karşılaşıyoruz ve bu dev aslında savaş yapacaklardı ve Goliath İsrail ordusuna sesleniyor. Neden savaş düzeni aldınız? Ben Filistliyim. Sizse Saul'un kölelerisiniz diyor onlara. Eğer aranızdan karşıma çıkacak birini bulursanız gelin dövüşelim. Eğer beni yenip öldürebilirse biz sizin köleniz oluruz. Yok ben üstün gelirsem o zaman onu yok edebilirsem siz bizim kölemiz olursunuz. Bize kulluk edersiniz diye bir meydan okuma yapıyor Goliath. Ve aslında gerçekten de bu meydan okumanın karşısında durabilecek herhalde çok fazla kimse yoktur. Bütün gün kaç gün şu anda tam hatırlamıyorum ama sürekli olarak her zaman İsrail ordusuna meydan okuyan bir Goliath'ı görüyoruz. Sürekli çıkıyordu ve ilginç Saul ve İsrailler de çok korkup dehşet içinde kaldılar diye okuyoruz. Çünkü kaç metreydi Alper hatırlıyor musun onun?
1: 3 metre olduğunu okuyoruz. 6 arşın bir karış yaklaşık 2.9 metre olduğu not edilmiş. Yani 3 metrelik bir devdi gerçekten.
0: Her gün yani 3 metrelik bir dev senin karşına çıkıyor ve oradaki insanlara meydan okuyor. Yani yine insansal açıdan baktığımız zaman kim karşı durabilir, kim karşı koyabilir? Çok zor ve gördüğümüz gibi hem Saul yani o kadar boyu uzun olmasına rağmen, güçlü olmasına rağmen, İsrail'in kralı olmasına rağmen hem Saul hem de işte bütün halk diye de görüyoruz, okuyoruz. Goliath'ı gördükleri zaman onun önünden korkuyla kaçıştılar. Alper sence yani İsrail halkı ve Saul neden korktular? Yani neden kaçtılar? Neden hiçbir şey yapamadılar? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet Daniel, 40 gün boyunca diyor yani. Sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu Filistli Goliath. Ve dediğin gibi 3 metrelik bir dev, kendisi diyor doğuştan beri savaşçıdır. Yani Saul Goliath'ı tanımladığı zaman Davut'a onu tanıtırken böyle söylüyor. Kendisi çok vahşi bir adamdı. Muhtemelen pek çok yiğidi öldürmüş. Evet. Yani savaş meydanlarında ömrü geçmiş. Gücü, kuvveti yerinde, tecrübeli. Üstelik yani onun dengi olan bir asker de yok. Çünkü 3 metrelik bir deve karşı en iyi asker bile ne kadar mücadele edebilir? Bu nedenle tabii İsrail ordusu da kendine bu kadar bu denli güvenebilecek bir kişi yoktu.
0: Aslında lafını kestim ama şöyle de okuyoruz. Yani İsrail'in oğulları vardı ve onların diyor 3 büyük oğlu Saul'la birlikte savaşa katılmıştı. Yani hepsinin savaş deneyimi vardı. Ama dediğin gibi gerçekten bu 3 metre kadar bir kişinin karşısında duracak kadar güçleri ve cesaretleri yoktu. Ve Davut da dediğin gibi onların arasında en küçükleriydi. Yani hiç Goliath'ın karşısına çıkabilecek kadar bir gücü yoktu normal şartlarda.
1: Evet Daniel, aslında şimdi biz bu olaya baktığımızda neden Tanrı'nın dış görünüşe değil diye yüreğe baktığını çok iyi anlıyoruz.
0: Değil mi?
1: Yani dış görünüşe bakılsa bile işte dediğin gibi Davut'un en büyük abi Eliyaf ve diğer iki büyük abiyi onlar ordulardı. 3 tane Davut'un abileri Saul'la birlikteydiler ve 40 gün boyunca bu Goliath'ın meydan okumasını dinlediler ve sessiz kaldılar. Neden sessiz kaldılar değil mi?
0: Evet.
1: Onlar da İşay'ın oğlu değiller miydi? Onlar da Davut'tan daha büyük, daha iri yarı kişiler değiller miydi? Hı-hı. Neden onlar ortaya çıkmadılar? İşte çünkü o yürekteki iman boşluğundan dolayı. Hı-hı. Yürekte bir zayıflık, Rabbe güven olmadığı için Hı-hı. Daniel o devin karşısına çıkmak için kendilerinde Rab'den gelen bir güven görmediler. Hı-hı. Diğer İsrailliler de aynı şekildeydi. Maalesef hakimler döneminden de gelen Hı-hı. bu imansızlık fırtınası mı diyeyim artık Hı-hı. İsrail halkına bayağı bir yayılmıştı. Hı-hı. İmanını bulmak gerçekten herhalde o dönemde çok zordu Hı-hı. diye düşünüyorum. Hani Samuel gibi, Davut gibi Hı-hı. tek tük İsrail halkı içerisinde iman kıvılcımlarının Hı-hı. ateşlerinin yandığı çok az sayıda Hı-hı. İsrailli vardı ve koca İsrail ordusunda bulunmaması kimsenin, büyük bir acı, büyük bir utançtır İsrail halkı için.
0: Yani tanrılarını yeteri kadar tanımıyordu da diyebiliriz. Tanımıyorlardı belki, böyle söyleyebiliriz. Çünkü daha önceki programlarda da söz ettiğimiz gibi, yani Yeşu döneminde de aynı şekilde büyük bir ordu vardı. Karşılarında yine güçlü kişiler vardı. Ama o iman ve Tanrı'nın neler yapabileceklerine olan güven onları zafere kavuşturdu. Evet, burada da evet Davut'a baktığımız zaman Davut biliyorsun geliyor bu savaş meydanına ve orada aslında çok ilginç bir kelime kullanıyor Davut. Bu çok ilginç, benim de çok hoşuma giden bir söz. Davut yanındakilere diyor ki, yani bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Yani bu söz beni çok etkiliyor her zaman için. Yani bu evet 3 metre boyunda olabilir, çok güçlü olabilir, gücü her şeye yetiyor gibi gözükebilir ama hani bu kim ki karşıdaki bu kişi o kadar güçlü olmasına rağmen yaşayan Tanrı'nın ordusuna nasıl meydan okuyabilir? Çünkü Davut gerçekten de Tanrı'ya çok bağımlıydı, Tanrı'ya güveniyordu ve bu sözü söyledikten sonra ilginç bir şey, yani abileri Davut'a öfkeleniyorlar. Yani sen çobansın ya, dediğin gibi Alper sen de söz etmiştin. Yani çöldeki 3-5 koyunu kime bıraktın, ne işin var burada, sen bir çobansın. Buraya savaşı görmeye mi geldin? Ne kadar kendini beğenmişsin sen gibi sözlerle aslında Davut'u aşağıladılar. Ve onun kötü yürekli olduğunu düşündüler. Davut ise sadece bir çobandı. Ama bu çobanlık döneminde Tanrı'yla da birçok zafer kazandı. Hatırlarsan birkaç hayvan öldürmüştü değil mi Alper? Söz edebilir misin? Kimleri öldürmüştü? Hangi hayvanları öldürmüştü daha doğrusu?
1: Evet, Davut yani abisinin bu kadar panik olması çok enteresan değil mi? Yani Davut'un diyor adamlarla konuştuğunu görünce öfkelendi. Aslında Davut bir şeyler yapabilir mi diye belki içinden bir korkuyusunu da orada saklayamadı. Çünkü Davut'un yani imanlı olduğuna dair herhalde abisinde ya da ailesinde belli bir kanı belki oluşmuştu. Yani Davut gerçekten senin dediğin gibi büyük bir kıskançlık duydu. Yani Tanrı'nın halkı için kıskançlık duyan bir yüreğe sahipti. Yani bir Filistli var, kendisi sünnetsiz. Yani sünnetsiz ne demek? Tanrı'nın halkın dışında olan.
0: Evet.
1: Yani o dönemde bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir, İsrail halkını diğer halklardan ayıran bir işaret olarak İbrahim'den bu yana bir sünnet işaretini Rab halkı için belirlemişti. Yani doğan her bebek, her erkek çocuk 8 günlükken sünnet edilerek Tanrı'nın halkına girerdi ve Davut da sünnetliydi yani ve diğer İsrailler gibi Tanrı'nın halkındandı ve bakıyor ki Goliat sünnetsiz. O dış görünüşe bakmıyor. Çok enteresan değil mi? 3 metrelik olduğuna bakmıyor. Baktığı şey şu: sünnetsizdir bu adam.

0: Yok, ben tek başıma da olsa bu mücadeleyi veririm. Hangi hayvanları öldürmüştü diye sordun. Kendisi çobanlık yaparken Tanrı tarafından deneyimlendirilmiş bir kişiydi. Ayı öldürmüştü, aslan da öldürmüştü. Kurdun ağzından diyor ben koyunumu, kuzumu kaparım ve Tanrı bunlar da yaptığı gibi beni de bu Filistin'den kurtaracaktır diye müthiş bir imanla adım attı. Daniel ve imanın ödülünü hepimizin bildiği gibi çok harika bir şekilde aldı.
1: Gerçekten de Tanrı ile yaşadığı bir deneyim vardı Davut'ta. Tanrı'nın neler yapabildiğini kendi hayatında dediğin gibi aslanı da ve ayının ağzından da hayvanlarını kurtarmıştı ve Tanrı'nın gücünü biliyordu. Ona olan imanı büyüktü ve böylece ne aslında ona Davut'un sonunda kabul ettiler ve Goliat'ın karşısına çıkarken askeri o elbiseleri, o teçhizatları verdiler. Ancak Davut onların altında eziliyordu çünkü daha küçüktü ve o kadar bu eşyaları taşıyacak gibi değildi. Ve ilginçtir, sadece kendi sapanı ve işte belki DNA'yı yanında vardı. O sapanla beraber Goliat'ın karşısına çıkıyor. Ve düşünebiliyor musun? Yani karşısındaki Goliat, yani ona şöyle söylüyor. Diyor ki ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun diyerek kendi ilahlarının adıyla diyor Davut'u lanetledi. Ve hemen dedi gel hadi çık karşıma, madem çıktın senin işte gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim diye Davut'a kızdı, bağırdı, çağırdı. Davut'un sözleri de çok ilginç, beni de çok her zaman için etkiliyor. İstiyorsan ben okuyayım bu sözleri sevgili Alper. Orada Davut işte basit bir elbise, kendi elbisesiyle Goliat'ın karşısındayken Goliat ise tam tersine her tarafı korunaklı o kalkanlarla büyük işte savaş aletleriyle karşısında dikilirken Davut şöyle diyor. Sen diyor kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Ancak bense meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum diyor. Yani böyle bir iman var ve diyor ki sonra Rab seni elime teslim edecek, seni vurup başını gövdenden ayıracağım diyor. Ve burada Davut'un Rabbi ne kadar savunduğunu görebiliyoruz gerçekten. Diyor ki ben her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Yoksa yani ben bir hiçim ama Rabbin gücüyle her şeyi yapabilirim. Çünkü her şeye gücü yeten bir Tanrı'ya iman ediyorum. Ve o Tanrı seni benim elime teslim edecektir diyor. Bu harika bir iman, değil mi Alperciğim?
0: Amin. Yani evet Daniel, gerçekten de harika bir iman. Sadece 5 çakıl taşı seçti. Kendisi Saul'un verdiği zırhları da
1: Evet.
0: istemedi. Çünkü bunlara alışık değildi diyor. Muhtemelen çok büyük geldiler ona. Hani bizim çocuk kitaplarında falan resim vardır. Küçük bir Davut, üzerine çok büyük şeyler oturtulmuş. Yani bunları istemedi. Çünkü bunlara ihtiyacı olmadığını biliyordu. Ve senin okuduğun ayetlerden ben de devam etmek istiyorum. Altta özellikle benim de çok sevdiğim ve bizim temamızla aslında bağlantılı olan 47 ve 48. ayette diyor ki bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü
1: Evet.
0: savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Bunu Yeşuda da görmüştük biz önceki bölümlerde ele aldığımız. Yeşuda da aynen savaş Rabbin savaşı olduğunu Tanrı ona anlatmıştı. Ve kılıçla, mızrakla kurtarmamıştı Yeşu'nun dönemindeki İsrailleri de.
1: Evet.
0: Hatırlarsan Eriha'dan bahsetmiştik. Eriha'da 7 defa döndüler 7. gün ve kılıçsız, mızraksız o bütün o surlar döküldüğü gibi, yerle bir olduğu gibi şimdi de Davut aynı imanla bu devin üzerine yürüyor ve görüyoruz ki sadece bir taş ile dağarcığına doğru sokup bir taş çıkarttı, sapanla fırlattı ve taş Filistin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Ya koca 3 metrelik bir adam dereden alınan bir çakıl taşıyla öldürüldü. Değil mi? Yani ben köpek miyim ki üzerime geliyorsun diye alay eden bu adam gerçekten de sonuçta bir taşla öldürüldü. Çünkü kendi ağzından çıkan sözle yargılanmış oldu ve Davut da gene kendi ağzından çıkan sözle onurlandırılmış oldu. Yani Rabbi onurlandırdı ve müthiş bir şekilde zafer kazandı ki bu zafer çağlar boyunca, değil mi, konuşulan, öğretilen, bütün kültürlerde de aslında bilinen, sadece Hristiyan
1: Evet.
0: çevrelerde değil ama Davut ve Goliat'ın hikayesi dendiğinde genel olarak Tanrı'yı tanıyan ya Tanrı'yı tanıyan değil mi? Tanrı

0: ve inanan bütün çevrelerde bir örnek olarak öğretile gelen bir gelenektir aslında aynı zamanda.
1: O zaman ruhsal olarak şöyle düşünüp programımıza son verelim. Yani karşımızda evet bizim kendi gücümüzle yenemeyeceğimiz devler olabilir değil mi sevgili Alper'cim? Yani gücümüz yetmeyebilir, biz karşı koyamayabiliriz ama Davut gibi Rabb'e güvendiğimiz zaman, ona iman ettiğimiz zaman ve Tanrı'yla ilişkimiz iyi olduğunda, çünkü Davut'un Tanrı'yla ilişkisinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Onun neler yapabileceğini, çok fazla güvendiğini görüyoruz. O kadar güven bizde de olursa, böyle bir güven bizde de olursa, o zaman bizler de karşımızdaki olan Goliath'lar, yani zorluklar, sıkıntılar, kaygılar ve problemlerin üzerinden gelebiliriz. Çünkü yaşayan ve diri olan Tanrı Davut'a yardım ettiği gibi bize de yardım edecektir. Karşımızdaki o devleri yere indirmemiz için bize yardım elini uzatacaktır. Böyle harika bir Rabb'e iman ediyoruz ve o bizimle birlikteyse, daha önceki programlarda senin de söylediğin gibi, kim bize karşı koyabilir?
0: Amin.
1: Hamdolsun, iyi ki Tanrımızı tanıyoruz. O zaman programımızın süresinin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyorum sevgili Alper katıldığın için.
0: Rica ederim Daniel, benim için her zamanki bir zevk oldu.
1: Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler, Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programında bir kez daha sizinle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Her zaman olduğu gibi bu programda da bu konularda doğrusunu öğrenmeye çalışacağız. Bugün üzerinde konuşacağımız konu aslında hiçbirimizin hoşlanmadığı, yine de hemen her yerde görebildiğimiz kötülük problemi. Stüdyo konuğumuz İbrahim Özçelik, stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Herhalde dinleyicilerimiz de benimle hemfikirdir. Bazen gördüklerimiz, duyduklarımız karşısında keşke kötülük ortadan kalkabilseydi diye düşünen olmuştur. Ya da kötülük olmayan bir dünya hayal etmişizdir. Gerçekten çok ciddi ve giderek büyüyen bir mesele bu. O halde sohbetimize kötülük nedir, nasıl tanımlayabiliriz kötülüğü diye sorarak başlayabiliriz.
1: Tanımlamak önemli. Çünkü çoğu zaman da problemin kendisi yanlış tanımlardan da kaynaklanabiliyor. TDK'da şöyle bir tanım var. Diyor ki istenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, zararlı, tehlikeli, kişi ve toplum üzerinde olumsuz etkileri olan gibi ifadelerle tanımlanıyor. Bununla beraber kötülüğü şöyle tanımlayabiliriz. Ahlaken yanlış, günahlı ve kötü olan şey olarak tanımlanabilir. Yani kötülük, kötü karakterlerden kaynaklanan kötü hareketlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Aynı zamanda kötülüğü ikiye de ayırmamız mümkün. Genellikle bugün felsefe içerisinde bu iki aşamada değerlendiriyor. Bir tanesi doğal kötülük, ikincisi de ahlaki kötülük olarak değerlendiriliyor. Ahlaki kötülük insanın seçimleri ve eylemlerinden kaynaklanıyor. Hı hı. Doğal kötülük ise doğal, yani doğal olaylardan, doğal afetlerden, depremler, kasırgalar, hı hı, gibi afetlerden kaynaklanan ve bir kötülüğe, bir kötü bir duruma yol açan durumlar için kullanılıyor.
0: Hı hı. Tabii mesele kötülük olunca hepimiz suçu atacak birini arıyoruz, öyle değil mi? Bu noktada özellikle şüpheciler tarafından genellikle suçlanan hep Tanrı oluyor. Kötülük problemi üzerinde konuşacağız ama önce şunu sormak isterim. Günümüzde Tanrı'yla kötülük ilişkisi nasıl kuruluyor?
1: Özellikle 20. yüzyılda biraz daha önce aslında bir başka programda bahsetmiştik. Bilim ve inanç konusu üzerine konuştuğumuz programda bu. Özellikle pozitivizm ve hani insan ilerledikçe, teknoloji, bilim ilerledikçe artık bir taneye gereksinim duymayacağımız teziyle beraber gelişen süreçte aslında 20. yüzyılda yaşanan savaşlar ve ölümler, katliamlar bu düşünceyi yanlışladı bir yerde. Çünkü bilim arttıkça insanların daha mutlu, daha huzurlu, daha esenlik dolu bir dünyada yaşayacağı sayılıyordu. Fakat gördük ki 20. yüzyılda iki tane büyük dünya savaşı yaşandı ve bu savaşlar zarfında 100 milyondan fazla kişi öldü. Hı hı. Aynı zamanda kıtlıklar yaşandı. Özellikle Çin'de yaşanan kıtlıklar, 3 milyon kişi orada hayatını kaybetti. Özellikle Marksist ve komünist rejimler altında Rusya'da olsun, o düşünceden etkilenen diğer ülkelerde olsun, özellikle Çin'de olsun vesaire, yaşanan katliamlarla beraber yani bazı kişilere göre 20. yüzyılda bir önceki 19. yüzyıldan daha fazla kişi hayatını kaybetti, öldürüldü. Ve bu da doğal olarak insanın aklına şu soruyu getiriyor. Yani böyle kötü bir dünya varken nasıl iyi bir tanrı tasavvur edebiliriz? Böyle bir iyi bir tanrının var olduğunu düşünebiliriz. İyi bir tanrı olsaydı bunlara izin vermezdi düşüncesi akıllara geliyor. Yani kötülük probleminin gerçekten bu söylediğimiz verilere baktığımız zaman ne kadar dramatik, ne kadar dehşet verici olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ben Polonya'yı ziyaret ettiğim sırada Auschwitz kampını gördüğümde kötülüğün gelebileceği en vahim noktalardan bir tanesini ziyaret etmiş olduğumu farkına vardım. Ki orada yapılan şeyler, rehberi anlattıkları insana dehşet verici şeyler. Ve orada da kamplardaki gördüğümüz o bazı yazılarda oradaki kalan kişilerin, mahkumların kurbanların yazılarına baktığımız zaman oradaki kötülüğün ne kadar vahim olduğunu ve bu kötülük içerisinde bir tanrı, iyi bir tanrıyı düşünemediklerini söyleyen ifadeler vardı. Bir tanesinde şöyle diyordu: Auschwitz var, o zaman tanrı olamaz. O zaman aslında bu bize bu problemi ne kadar derin, ne kadar zor ve ne kadar problemli olduğunu gösteriyor bir açıdan. Tabii Tanrı ile ilişkilendirdiğinde kötülük problemi olarak karşımıza çıkıyor ve demin de söylediğim gibi yani iyi ve güçlü bir Tanrı nasıl var olabilir? O zaman bu tür durumlarda sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Genellikle karşılaştığımız sorulardan en önemlileri, en çok sorulan sorular arasında bu karşımıza çıkıyor. Haklı da bir soru çünkü biz diyoruz ki Tanrı seni seviyor, Tanrı mutlak iyi, Tanrı her şeye gücü yeten bir Tanrı. O zaman doğal olarak insan şunu söylüyor: yani burada bu adamlar öldürülüyor, burada bu kötülük oluyor, burada bunlar oluyor. O zaman Tanrı nerede bu kötülükler arasında? Sorusu doğal olarak insanların aklına geliyor.
0: Doğru. Peki kötülük problemini nasıl tanımlardınız?
1: Kötülük problemini şöyle tanımlayabiliriz. Genellikle tanımlanan şekli ilk olarak Epikür'ün yazılarında ortaya çıkan bir problem. Daha sonra İngiliz filozof David Hume bundan alıntı yapıyor ve diyor ki Tanrı eğer her şeye gücü yetense o zaman istediğini yapabilir. Tanrı iyi ise o zaman her şey iyi olacak şekilde yapabilir. Her şeyi gücü yetmesiyle beraber düşündüğümüzde. Fakat dünyada kötülük var. O zaman böyle bir Tanrı var olamaz düşüncesi var. Burada problem şu: Tanrı'nın bazı sıfatlarının kötülükle birlikte var olup olamayacağı. Eğer var olamazsa o zaman Tanrı'nın da böyle bir Tanrı'nın da var olmaması gerektiği. Tanrı eğer mutlak iyiyse, her şeye gücü yetense, her şeyi bilense o zaman nasıl kötülük var olabilir?
0: Evet. İbrahim Bey, geçen gün bir kitaptan bir yazı okudum ve onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle bir yaklaşımda bulunmuştu kitap yazarı. Eğer Tanrı iyi olsaydı, yarattıklarının kusursuz bir mutluluğu yaşamasını isterdi. Eğer Tanrı'nın gücü her şeye yetseydi, bu isteğini yerine getirebilirdi. Ancak yarattıkları mutlu değildir. Demek ki Tanrı iyilikten ya da güçten veya belki her ikisinden de yoksundur. En basit ifadeyle acı sorunu dediğimiz şey budur. Böyle bir yaklaşıma nasıl yanıt verebiliriz? Bu tür bir akıl yürütme ne kadar tutarlıdır sizce?
1: Aslında ilk bakıldığında gayet makul ve etkili bir argüman gibi karşımıza çıkıyor. Yani demin de söylediğim gibi o zaman iyi ve her şeye gücü yeten bir Tanrı'nın olmaması gerektiği kanısına kapılabilir insanlar. Fakat burada Tanrı'nın iyiliği ve her şeye gücü yetmesinin ne anlama geldiğini açıklamamız lazım. Çünkü insanların kafasında ilk başta söylediğimiz gibi tanımlar önemli ve insanların kafasında Tanrı'nın iyiliği ve her şeye gücü yetmesiyle ilgili bazen problemli bazı tanımlar olabiliyor. Kilise babalarından Thomas Aquinas'ın şöyle bir sözü var. Diyor ki: çelişki ima eden hiçbir şey Tanrı'nın her şeye yeten gücünün altında değildir. Çelişki ima eden hiçbir şey Tanrı'nın her şeye yeten gücünün altında değildir. Yani Tanrı'nın her şeye gücü yettiğini söyleyebiliriz. Fakat çelişkilerin burada bir şey olmaktan uzak olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Yani Tanrı çelişkili şeyler yapmaz doğası gereği. Kutsal kitapta diyor ki Tanrı kendi özüne aykırı davranamaz. Yani bazı insanlar şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani Tanrı her şeye gücü yetense o zaman her şeyi yapabilir. İstediği her şeyi yapabilir. Ona bir sınır koyamayız. Fakat Tanrı'nın diğer sıfatlarını da göz önüne aldığımız zaman Tanrı'nın her şeye gücü yetmesinin nesnesi olarak bazı şeylerin var olduğunu ve bazı şeylerin de var olamayacağını söylememiz gerekir. Bu var olamayacak şeyler kategorisine de çelişkileri koyabiliriz. Yani Tanrı çelişkili şeyler yapmaz, çelişkili davranmaz. Kutsal kitapta ne söylüyor? Tanrı yalan söylemez. Çünkü onun ahlaki doğasına karşıdır. Ve buradan hareketle de bu iki sıfatı tanımladığımızda Tanrı'nın her şeye gücü yetmesinin altında çelişki ima eden bir şeyin bulunmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki tekrar konumuza dönüp tanımlarsak bunu, peki bu durumla ne alakası var diye sorarsak şunu söyleyebiliriz: Tanrı insanı nasıl yarattı? Tanrı insanı yarattığı zaman ona özgür bir irade verdi. Verdiği bu özgür iradede de özgür iradenin kendisi neyle alakalıdır? seçimlerle alakalıdır ve yani hür bir seçim olması gerekir seçeneklerin arasından. Tanrı insanlara da vermiş olduğu bu özgür iradeyi kullanabilecekleri bir ortam da sağladı. Neden? En temelinde bunun yine bir sevgi ilişkisine bağlı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü sevgi ilişkisinin var olabilmesi için özgür iradeli varlıkların olması gerekir. Eğer ben bir robotu seviyorsam, onun da beni sevmesini beklersem çok tutarlı bir davranış olmayacaktır. Çünkü ben ona ne komut verirsem o onu yapacaktır.
0: Doğru.
1: Ama bu ikimiz arasında doğal ve gerçek bir sevgi ilişkisinin var olabileceği anlamına gelmez. Gerçek ve doğal bir sevgi ilişkisinin var olabilmesi için iki tarafında özgür bir şekilde birbirlerini sevmeyi seçmeleri gerekir. Tanrı da bizi sevdiği için ve bizi bu sevgi ilişkisine davet ettiği için, bu sevgi ilişkisini tatmamız için yarattığı için bizlere vermiş olduğu bir özgür iradenin bazı sonuçları da olması gerektiğini görebiliyoruz. Sonuçlardan bir tanesi de iyi ya da kötü. Bu bizim seçimimize bağlı. Aslında mutluluk kavramını da daha sonra bununla ilişkilendirmemiz gerekebilir. Bu noktada şunu söylememiz lazım. Bazen insanların kafasında, benim okuduğum yazılarda, özellikle akademik yazılarda şöyle bir düşünce var. Tamam, Tanrı bize özgür irade veriyor ama Tanrı şunu yapamaz mıydı? Bize hem özgür irade verip hem de aynı zamanda her zaman iyiyi seçebileceğimiz gibi yaratamaz mıydı? Yaratabilirdi ama yine aynı o kısır döngü içerisine girmiş oluyoruz. Yani tamam, o zaman yaratabiliyorsa öyle ama yine de bir açıdan baktığın zaman insanlar özgür bir şekilde seçemiyorlar. Yine bir programlama söz konusu oluyor. Yani o olasılığı, kötüyü seçme olasılığını ortadan kaldırdığımız anda özgür iradeyi de ortadan kaldırmış oluyoruz. Seçenekleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve bunu kaldırdığımız zaman tabii problem çözülüyor. Fakat o sevgi ilişkisi ortadan kalkmış oluyor. Bu sevgi ilişkisinin olabilmesi için özgür iradeli canlılar olması lazım. Özgür iradenin de bir sonucu var. Bu da bizlerin kendi irademizle seçimlerimizi kötüden yana, Tanrı'dan yana değil de Tanrı'nın karşısında kullanma olasılığımız. İşte aslında kötülüğün başlangıç noktası bizim nihai iyiliği terk edip kendi kararımızı verme çabamızdan ya da güdümüzden kaynaklanıyor.
0: O da kutsal kitapta yaratılışa kadar gidiyor seçimlerimiz.
1: Kesinlikle.
0: İlk başa dönüyoruz yani.
1: Yani Adem ile Havva'ya gidecek
0: Havva'yı
1: olursak,
0: oradan
1: oradaki onların yaptığı seçim aslında
0: tercihten bize
1: kesinlikle
0: bugüne getirdi.
1: maalesef.
0: Evet. Peki, bu konu gerçekten de çok önemli. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde ise kötülük problemi hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda sorularımız çok, mesela kötülüğün sorumlusu kimdir? Neden kötülük var? Ama önce kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz.

0: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Maranata.
6: Değerli dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz İbrahim Özçelik'le birlikte kötülük problemi üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz ama bir de size şunu sormak istiyorum İbrahim Bey. Tanrı'nın iyilik sıfatı, iyi olma sıfatı ne anlama geliyor? Bununla ikinci bölümümüze başlarsak sorularım size devam edecek.
7: Bu da İyi bir nokta, çünkü demin bahsettiğimiz konuda Tanrı'nın her şeye gücü yetmesinin ne anlama geldiğini açıklarken ki o değindiğimiz ufak detaylar ne kadar büyük farklılıklara neden olabiliyorsa Tanrı'nın iyiliğinin ne anlama geldiğini açıklamak da aslında bazen o ufak detaylar, açıklamadaki ufak detaylar çoğu problemi ortadan kaldırabiliyor. Örneğin biz Tanrı'nın iyi olması derken kastettiğimiz her zaman bizim şu andaki mutluluğumuza odaklanmış olması gibi. C.S. Lewis bunu şöyle tanımlıyor. Tanrı'yı biz göksel bir babadan ziyade göksel bir büyük babaya benzetiyoruz. Büyük babalar, büyük anneler genellikle ne yaparlar? Torunlarının böyle o andaki mutluluğunu sağlayacak şeylere odaklanırlar. Ben de hatırlıyorum, biz küçükken evde annem babamdan işte cips, kola falan yemek istediğim zaman onlardan para istediğimde almak için vermezlerdi. Çünkü derlerdi ki bu sağlığınıza zararlı, bunlar yememelisiniz vesaire. Biz de ne yapardık kardeşimle? Hemen evden çıkardık. Anneannemin evinin önüne giderdik. Zile basardık. İşte biz şunları istiyoruz, bize para atın falan derdik. Onlar da atarlardı. Alırdık, yerdik. O anda bizi mutlu etmeye çalışırlardı. Bazen Tanrı'yı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Bizim o anda bütün böyle mutlu edecek, bizim mutlu olacağımızı düşündüğümüz şeyleri sağlayacak şeyleri sağlaması açısından o bakışla değerlendiriyoruz. Fakat Tanrı'nın iyiliği daha geniş bir perspektifi kapsıyor. Tanrı o andaki bizim mutluluğumuzdan ziyade nihai mutluluğumuza odaklanıyor. Bunu da bir başka kişi, bir dişçi örneğiyle açıklıyordu. Yani anne baba çocuğu diş ağrısı çekiyorsa onun o andaki acı çekmesinden ziyade daha sağlıklı bir yapıya sahip olması için onun o anda acı çekmesine müsaade eden, dişçiye götürüp onun dişinin çekilmesine sağlayacak ortamı sağlayan bir yapıya bürünürler. Neden? Çünkü daha sağlıklı olmamızı, nihai olarak mutlu olmamızı isterler. Bizim o kötü durumdan kurtulmamızı isterler. Tanrı da bizim içinde bulunduğumuz kötü durumda bizim iyiliğimizi istiyor kesinlikle. Fakat bazen Tanrı'nın yaptığı, seçtiği araçlarda bizi daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak için zaman zaman acı çekmemize de müsaade edebiliyor. Hatta acıyı bir araç olarak kullanabiliyor da. Hristiyanlık içerisindeki acılarla olgunlaşma öğretisine de baktığımız zaman Tanrı'nın acıları, imanımızın büyümesi, Tanrı'ya olan güvenimizin artması ve nihai olarak daha mutlu olabileceğimiz bir düzeye ulaşmamız için kullanıyor. Bu tüm bu noktalardan değerlendirdiğimizde Tanrı'nın zaman zaman acıları da bizim nihai mutluluğumuz için izin verdiğini görebiliyoruz. Tanrı o andaki mutluluğumuzdan ziyade genel büyük resimdeki mutluluğumuza odaklanıyor. Aslında buradaki anahtar noktalardan bir tanesi Tanrı'yla beraber olabilmemiz. Çünkü asıl mutluluğun kaynağı oysa, asıl iyilik oysa, hı hı, onsuz bir iyilik seçeneği olamaz. Ve bazen biz bu seçeneği kullanmak istiyoruz. Fakat Tanrı bazen acıları kullanarak bizi bu noktaya çekmeye çalışıyor.
6: Bu açıklamalarınızdan sonra şu can alıcı soruyu sormak istiyorum size. Kötülüğün sorumlusu kimdir? Neden kötülük var?
7: Neden var sorusunu sorduğumuzda kötülük ne zaman insanın hayatına giriyor, ona bakmamız lazım. Ahlaki olarak aslında kötülük problemi bir ahlaki bir problem. Ve çoğu zaman insanlar, yine bir başka programda söylediğim gibi konuştuğumuzda, bilim açısından konuştuğumuz zaman bazen bilimden ahlaki değerler çıkarmaya çalışarak bir yanlış yapıyorlardı. Onlardan bahsetmiştik. Burada da çoğu zaman kötülüğü teknolojiyle, teknolojinin gelişmesiyle bağdaştırabiliyorlar. Mesela örneğin eski ilkel insanların kullandığı aletlerin ne kadar ilkel olduğunu göstererek, bizim kullandığımız aletlerin ne kadar modern olduğunu göstererek bizim daha ahlaki bir yapıda olduğumuzu göstermeye çalışan kişiler var. Fakat burada bir yanlış bir akıl yürütme var. Çünkü araçlar ahlaki olarak bize bir önermede, bir yargıda bulunmazlar. Yani ben ufak bir araçla da bir ahlaki iyilik ya da kötülük yapabilirim. Büyük bir araçla da ahlaki iyilik ya da kötülük yapabilirim. Biz kutsal kitaba dönüp baktığımız zaman, ki burada bize cevabı kutsal kitap veriyor bu konuda, kötülüğün insan hayatına günahla beraber, ilk insanın günahıyla beraber girdiğini görüyoruz. İnsan için özellikle. Ve bu noktada dedik ya, özgür iradeli bir canlı olması gerekiyordu Tanrı ile sevgi ilişkisini yaşayabilmesi için. Tanrı da ilk insana özgür irade verdiğinde ilk insan bunu Tanrı'dan yana değil ama kötü olandan yana kullandı. Ve bu yüzden de aslında kendi hayatına, kendi seçimiyle kötülük unsurunu bulaştırmış oldu diye söyleyebiliriz kutsal kitaba baktığımız zaman.
6: O zaman kötülüğün sorumlusu da gene insanın kendisi.
7: Kesinlikle.
6: Peki. Belki biraz da kötülüğün ardından ortaya çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi üzerinde konuşabiliriz. Acılar. Bunlar, bütün bunlar içerisinde acıların bir anlamı ya da bir amacı var mı?
7: Bu da önemli bir soru, çünkü insan olarak her zaman bir anlam arayışımız var. Özellikle Viktor Frankl'ın yazdığı kitapta da bu toplama kamplarında kalmak zorunda olan bir kişi, bir psikolog, yazdığı kitaplarda insanın anlam arayışının ne kadar derin bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Ve aslında oradaki acılar içerisinde de insan bir anlam bulma ihtiyacı hissediyor. Sadece acılar içerisinde değil, her zaman biz mutlu olduğumuz zamanda da bir anlam arayışı içerisindeyiz. Ama acılarda tabii ki çok daha farklı oluyor. Çünkü mutluyken insan belki bazı şeylerin farkında olmayabilir ama acı çekerken o farkındalık düzeyimiz artıyor. O zaman sorunun kökenine, temeline inmeye başlıyoruz. Acı çekerken de şu soruyu soruyoruz. Yani o zaman şunu farkına varmaya başlıyoruz. Yani acıların bir anlamı var mı diye sorduğumuz zaman, eğer şöyle bir dünya görüşüne sahipsek, hayatta bir anlam yok, bir amaç yok, her şey sadece kör bir evrimsel sürecin bir sonucu ise, o zaman bu soruya vereceğimiz yanıt çok farklı olur. Deriz ki acıların hiçbir anlamı yok. Acı çekiyorsun çünkü çekiyorsun. Fakat eğer tek tanrılı bir inanca sahipsek ve de Hristiyan inancına sahipsek, ki biz burada Hristiyan inancı üzerinden konuşuyoruz, bu soruya verebileceğimiz çok daha farklı bir yanıt var. Kutsal kitap bize diyor ki, demin de konuştuk, biz özgür seçimimizle kötülüğü kendi hayatımıza soktuk ve kendi doğamızı da, ahlaki doğamızı da bozmuş olduk. Ve bir noktada Tanrı'nın buna müdahale edip bizi bu kötü durumdan kurtarması gerekiyor. Çünkü biz kendi bozulmuş doğamızla kendi kendimizi kurtarabilecek kapasiteye sahip değiliz. Aslında acıların fonksiyonlarından bir tanesi de bunu gösteriyor. Biz çoğunlukla insan olarak kendi kendimize yeterli olduğumuz aldatmacısı içerisine düşebiliyoruz bazen. Fakat acılar bize şunu gösteriyor: sen kendi kendine yeterli değilsin. Acı çekiyorsun, hatta ölüyorsun. O zaman sen kendi kendine yeterli olamazsın. İşlevlerinden bir tanesi bu. İkincisi, bizi aslında kötü bir durumda olduğumuzu da gösteriyor acıların kendisi. Yani acı çeken bir insan hiçbir zaman düşünmüyorum şunu söylesin. Yani acı çekiyorum, bu çok doğal ve iyi bir durumun parçası olduğunu düşündüğünü zannetmiyorum. O an içinde acı çektiğinde aslında bir şeylerin en azından bir zamanlar kötü gittiğinin farkına varıyor insan. Bir şekilde yanlış gittiğinin farkına varıyor. Bir yerde bir şeyler yanlış gitmiş olması lazım diye düşünüyor.
6: Hayatımızda bir şeyler yanlış gidiyor. Kesinlikle. Düzeltilmesi gerekiyor.
7: Kesinlikle. Kutsal kitap da bize aslında bunu vurguluyor. Yani biz bu Tanrı'dan kopuşla beraber ne yaptık? Romalılar diyor ki Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Tanrı'yla beraber bir paydaşlığımız varken kendi seçimlerimizde bu paydaşlığı bozduk. Tanrı'dan ayrı düştük. Nihai iyilik, nihai sevgiden ayrı düştük. O zaman doğal olarak kendi hayatımıza kötülüğü ve acıyı sokmuş olduk. Ve Tanrı aslında bir şekilde bu acıları kullanarak şu farkındalığı da yaratmak istiyor bizlerde. Yani şu anda bulunduğumuz nokta iyi bir nokta değil. Bir şeyler yanlış gidiyor ve bunun düzeltilmesi lazım. C.S. Lewis'in şöyle bir sözü var. Diyor ki Tanrı bize mutlu olduğumuz zamanlarda fısıldar. Fakat acılarımız da bağırır. Acılarımız onun için birer megafon gibidir. Çünkü acı anında insanın farkındalığı daha da artıyor. Daha önce söylediğim gibi mutlu olduğumuz zaman hayatın nasıl akıp gittiğini bazen fark etmiyoruz. Ama acı anında o farkındalığımız, o noktaya odaklanmamız daha kolaylaşıyor. Daha odaklanabiliyoruz. Ben mesela örneğin çok ufak bir örnek verirsek ayak serçe parmağımızı bir sandalyeye, bir koltuğa vurduğumuz zaman yaratan o acı vardır ya, hemen oraya odaklanırız. Ah deriz. Ve bütün vücudumuz organize olarak oraya odaklanır. Aynı şekilde Tanrı da bazen tabii ki acılar, bu dünyadaki kötülük ve acılar Tanrı'nın isteği, arzusu değil. Ama Tanrı yine de bu kötü ortamda kendi iyiliğini çıkartabilmek için bu acılarda bir farkındalık yaratarak bizi tekrar kendine çekmeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki bu son şansımız. Yani o acıların içerisinde de artık Tanrı'ya olan ihtiyacımızı farkına varmazsak, Tanrı'yı aramazsak artık bizim için yapılabilecek hiçbir şey yok. O kendi yalnızlığımız, kendi varoluşumuz içerisinde terk edilmiş bir şekilde kalacağız. Ama Tanrı bizi tekrar kendisine çekmek için zaman zaman bu acıları da kullanabiliyor bu şekilde bir megafon olarak.
6: Şimdi soracağım soruya da aslında biraz değinmiş oldunuz. Çok da güzel birbiriyle bağdaşacak. Bizim açımızdan kötülük problemine baktık. Peki Tanrı tarafında durum nedir? Kötülüğe Tanrı'nın yanıtı nedir? Acı çekerken Tanrı nerede?
7: Bunlar da aslında insanın varoluşsal olarak çok derinlerde hissettiği ve sorduğu sorular. Önemli sorular. Varoluşumuz için kıymetli sorular. Çünkü aslında bugün şeye de baktığımız zaman beni çok etkiler. Okuduğum kitaplara baktığımda ister normal sıradan bir vatandaş olsun, ister 20. yüzyılın en büyük filozoflarından bir tanesi olsun, her birinin hayatında Tanrı'dan kopuşun aslında kötülük problemiyle ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse yine 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden bir tanesi, özellikle Tanrı'yı inancı konusunda eleştirel yazılar yazmış olan büyük düşünürlerden bir tanesi olan Anthony Flew kitabında aslında bunu vurguluyor. En son yazdığı Yanılmışım Tanrı Var kitabında kendi hayatına örnekler verirken o 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı o travmatik durumun içerisinde aslında nasıl Tanrı'dan uzaklaştığını görebiliyoruz. İnsanlar da bu 20. yüzyılın içerisinde Fransız varoluşçularına baktığımız zaman, gerek Sartre'a baktığımız zaman, diğerlerine baktığımızda bu savaşın yaratmış olduğu, bu kötülük ortamının yaratmış olduğu travmatik durumdan kaynaklanan bir şekilde Tanrı'dan uzaklaşıldığını görüyoruz. İşte bu aslında sorularının temelinde yatan nokta oluyor. Yani Tanrı nerede? Bizi yarattı, bıraktı mı? İlgilenmiyor mu bizle? Bu kadar kötülük olurken ne yapıyor o soruları? Önemli sorular varoluşumuzla ilgili. Hayatımıza yön veren sorular. Burada yanıta gelirsek aslında Hristiyan inancının diğer tüm inançlardan farklı olarak verdiği çok daha derin bir yanıt var. Verdiği yanıt bize şu: Tanrı çektiğimiz acılarda bizden uzak bir Tanrı değil. Hatta bu evrende insan bedeni içerisinde bizlere görünmüş, gelmiş, beden alıp gelmiş ve bizlerin acılarını çekmiş bir Tanrı'dan bahsediyoruz Hristiyanlık inancında. Ve bu aslında bize şu güvenceyi veriyor. Tanrı bizim acılarımızda bizi yakınıp duymayan bir Tanrı olmadığını söylüyor İbraniler kitabında. O da acıları çekti, deneyimledi bizim gibi. Ve ne yapabiliyor? Bizi anlayabiliyor bu tüm bu sıkıntıların içerisinde. Bununla beraber aslında bizim bütün acılarımızı çektiği için, bizim için gerekli olan kefaret bedelinde sunduğu için bize bir nihai mutluluk vaat edebiliyor aynı zamanda. Diyor ki yani sen bu acıları çekerken ben senden uzak bir tanrı değilim. Seninle beraberim ve seninle beraber aslında ben de o acıları çekiyorum ve çektim. Hı hı. Ama bununla beraber bize bir çözüm de sunuyor. Diyor ki bu acılar bir son değil bizlerin hayatı için. Ama bizlere bu diriliş güvencesini veren Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bizlere yeni bir beden, yeni bir varoluş güvencesi veriyor. Ve demek istiyor ki aslında ölümün, gözyaşının, acının, hastalığın, kederin olmadığı bir dünya sana vaat ediyorum. Evet bu dünya kötü, acılar var ama bu acılar senin için nihai değil tasarı olarak. Seni bu acılardan geçerken seninle birlikte olacağım diyor. Eski anlaşma diyor ki boğulmayacaksın, yanmayacaksın, seninle birlikte olacağım. Aynı zamanda bu bize acılardan geçerken bizimle olan Tanrı bize aynı zamanda bir cennet vaadinde bulunuyor. Bir sonsuz yaşam vaadinde bulunuyor. Ki acıların var olmadığı, sevincin egemenlik sürdüğü, Tanrı'nın egemenlik sürdüğü bir ortam vaadinde bulunuyor. O yüzden acıların içerisinden geçerken yeniden acıları deneyimlemeye devam ediyoruz. Fakat belki perspektifimiz değişebiliyor bu noktada. Benim izlediğim videolardan bir tanesinde Ravi Zacharias ilginç bir olay anlatıyordu. Orada tecavüze uğramış bir bayandan bahsediyordu. Ve kadın gelip o soruyu sorduğu zaman yani ben neden bunları yaşadım diye sorduğu zaman aslında ve daha sonra İsa'nın yaşadıklarını öğrendiğinde artık Ravi'nin anlattığına göre acıya daha farklı bir açıdan bakmaya başlıyordu. Çünkü İsa'nın çektiği acıları da gördüğünde kendi efendisini, kendi tanrısının da acıları onunla beraber deneyimlediğini gördüğü zaman onun acıya bakış açısı da değişiyordu. Bizler de Hristiyanlar olarak acılardan geçiyoruz. Aslında Hristiyan inancı bir yerde acıların içerisinden geçen bir inanç. İlk yüzyıldan günümüze kadar acıları deneyimleyen insanlar topluluğu aslında. Ve Kutsal Kitap'ta diyor ki Tanrı'nın egemenliğine girmek için bu acılardan geçmeniz lazım. Bir Hristiyan aslında acılardan çok uzak bir yaşam sürmüyor. Fakat aynı zamanda biliyor ki yaşam bu yaşamla sınırlı değil. Tanrı için onun için tasarladığı büyük bir nihai amaç var, hedef var, nihai mutluluk var. O yüzden acılardan geçerken acıya bakma perspektifi de değişmeye başlıyor.
6: Çok doğru. Süremizin sonuna geliyoruz ama şunu sormadan da bitirmek istemiyorum programı. Tüm bu anlattıklarınızdan sonra zor belki ama kötülükten bana ne, bize ne diyebilir miyiz? Bu noktada bize düşen bir sorumluluk var mı?
7: Bence büyük bir sorumluluk var. Özellikle şu noktada Kutsal Kitap diyor ki kilise Rab'in bedenidir. O zaman Rab nasıl davrandıysa bizler de öyle davranmamız lazım. Çünkü Rab'i temsil eden bir topluluğuz. Rabbimiz nasıl insanlara merhamet gösterdiyse bizlerin de insanlara ulaşıp merhamet göstermemiz lazım. Bunun kilise tarihi içerisinde birçok örneği var. Rahibe Teresa'dan tutalım da köleliğin kaldırılmasına aracılık olan William Wilberforce'un yaptıklarına kadar aslında büyük bir sorumluluğumuzun olduğunu görüyoruz. Özellikle Tanrı'nın merhametini, Tanrı'nın sevgisini insanlara taşımak konusunda, onların acılarına beraber ortak olmak ve Tanrı'nın onlar için tasarladığı o nihai iyiliği, nihai amacı onlara söylemek, onların da kurtuluşa, Tanrı'yla beraber sonsuz yaşama kavuşmasını sağlamak açısından büyük bir sorumluluğumuz var. Fakat tabii ki bununla beraber sadece onlara kurtuluş mesajını söylemek değil, söylediğim gibi onlarla acıların da ortak olmamız lazım. Bazen hiçbir şey söylemeden gidip onların acılarını susarak paylaşmamız gerekebilir. Bazen onların üzerindeki bazı yükleri taşımamız gerekebilir. Ya, söylediğim gibi yani Rabbin yapmış olduğu şeyleri taklit etmemiz lazım. Onu kendi hayatlarımızda da uygulamamız lazım. Öyle ki Tanrı'nın ışığı hayatlarımızda gözüksün ve göklerdeki babamızı yüceltsinler ve aynı zamanda ona yönelsinler.
6: Amin.
7: Çünkü söylediğimiz gibi insanın anlam arayışı içerisinde Hristiyanlık inancı o acıların içerisinde insanlara bir anlam sunuyor. Bu acılardan geçerken nihai bir mutluluk sunuyor. O zaman insanların da bunu fark etmesi için hem de bizim yaşamlarımızda görmesi için büyük bir sorumluluğumuz var.
6: Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İbrahim Özçelik'e teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız ve doğrusunu öğrenmek için bizimle bilgiler paylaştınız. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugün kötülük problemi konusunda gerçekleri öğrendik. Bir sonraki programda yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarından bize ulaştırmak isterseniz Twitter'da ve Facebook'ta arama bölümüne @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz esenlikle kalın, hoşça kalın.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,

her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.